Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

kendimi bulayım. Ben ben olayım. Kendi yoluma bakayım. Kime de atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile sanırsın. Git ki başın göğersin. Al işte ben yokum. Ben yokum. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendim mi yüreştim? Sen beni unut. İstediğin de bu değil miydi zaten? Git. Git. Ama benden yine de git.

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin. Benim kahrım yokluğa.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere vaz çektim isyanlardayım.

şehirdi ama artık bitti. Elimde valizim, cebimde biletim. Bunu sen istedin. Senin yüzünden.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldiniz. 7.25 geçiyor, 24 Haziran'ın çarşamba sabahındayız efendim, hoş geldiniz. Sabah şefleriniz hayırlı olsun. Sıcaklık 45 olacak görünce paylaşmadan geçemeyeceğiz. Bununla açalım programı. Avrupa sıcaktan kavruluyor. Bununla ilgili mesajlar yine bugün gelecektir. Bu ne sıcak, yanıyoruz. Fransa'daki kişi öldü haberi var bir gazetede. Diğer bir gazetede aşırı sıcak Fransa'da 40 can aldı. Hangisi eksik, hangisi doğru bilmiyorum ama biz 2'den yola çıkalım. Rabbim büyüğünden korusun diyelim. Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'de birçok yasak getirildi. Şimdi bunları niye paylaşıyoruz? Ya onların sorunu bize ne der gibi değil de. Türkiye'de de 45 derece sıcaklık hissedilecekmiş. Bunun uyarısı yapılmış. 45 derece. Allah yardımcımız olsun. Az boz bir sıcak değil, özellikle ve tansiyon hastaları için yani birçok hastalık tabii ki rahatsız edici sıcaklık boyutunda ama tansiyon hastaları için biraz daha dikkatli olunması doğrultusunda uzmanlar uyarıyor. Biz de paylaşıyoruz, bize sıcak günler, güzel günler bekliyor. Allah yardımcımız olsun. Soğuk donuyorduk, yaz gelmeyecek mi yahu diyordunuz. Öyle bir geliyor ki diyor uzmanlar.

Ve Cristiano Ronaldo bahsetmeden olmaz. Messi bir gün önce tarihe geçti. Mbappe takipte Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcu oldu Messi. 18 golle. Ronaldo geri kalır mı kalmaz. Dün bir iki tane kaçırdı, kaçırmasa hat-trick o da yapacaktı ama Ronaldo'dan 3 rekor var. 3 tane rekor kurmuş. Bunlar ne diye baktım. Portekiz'in yaşayan efsanesi Özbekistan'a attığı 2 gol, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu. 6 farklı Dünya Kupası. Bu adam 4 sene sonra da oynar. Ayrıca turnuva tarihinde bir maçta 2 gol atan en yaşlı futbolcu. Buyur abi, bak görüyor musun? Oynar abi bu. 10 gole ulaşan Cristiano Ronaldo Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki en golcü ismi olmayı da başardı. Yani adam 3 tane rekora birden imza attı. Dün akşam attığı 2 golle. Biz ne yapıyoruz? Hemen bizdeki habere geçeyim futbol adına. Dünya Kupası'nda acı şekilde hissedilen santrafor eksikliği Türkiye Futbol Federasyonu'nu harekete geçirmiş. Dedim ki artık yani bizim şu golcülere, gençlere bir önem verin, ortaya bir çıkartın, ne golcülerimiz var diye. Haberin devamını paylaşıyorum. Federasyon yabancı bir golcüyü milli takımı kazandırmak için harekete geçti. Devşirme golcü masada. Bu kadar, başka bir şey demiyorum. Eğer haber doğruysa ben başka bir şey söylemiyorum.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: saatte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya.

Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, kendinize iyi gelecek.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Var.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

rekor kıracağız diye savaşıyorlar. Takım olarak gol atamıyoruz. Turnuvada hakemimiz bile yok. O da başka bir ironi. Çok başarılı hakemlerimiz var ama turnuvada yoklar. Türkiye'de de golcü kalmadı. Yurt dışından devşirme yapacağız. Para muhabbeti var ya şu an 100 bin lira muhabbeti. Ben size bir paralı ilgili haber paylaşayım. Çok ilginç bir haber. Bu Nijerya'dan bir bankanın sistemsel hatası sonucu bir beyefendinin hesabına 1 milyon avro, yaklaşık 53 milyon lira para yatırıyorlar. Banka yetkilileri paranın iadesini talep ediyor. Ancak Kingsley parayı akrabaların hesaplarına transfer ediyor. Yasa dışı yollardan zenginleşme suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Kingsley'e net bir seçenek sunuluyor. Net. Bu seçenek net. Parayı iade et ya da hapis cezasına çarptırılsın. Parayı vermeye reddediliyor Kingsley ve bir yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Buraya kadar her şey normal değil mi? Ama diğer hesaplardaki paraları da alıyorlar zaten. O zannediyor ki hani benden parayı alamazlar. Ben bir yıl yatar çıkar parayı yerim. Başka hesaplara yollanan paralara da zaten el koymuşlar. Sen de ki tamam ben geri veriyorum. Garibim zannetti ki bir yıl yatar çıkar parayı yerim. İki topa vururum. Üç kafa atarım. Aman. Bir ay sürmez unutulur. Hop gelsin Avrupa Kupası. Hop gelsin Milletler Ligi. Daha iyi olacağız. Aynı hataları yapmayacağız. Bu sefer kesin villa vermeyeceğiz.

0: Vallahi yazından bir şey anlamadım. Almanya, Esmer, Karis'ten bahsettin. Benzer olay bizim firmada yaşandı. Maaşları dopel ödemişlerdi ama banka hemen beni arayıp imza atıyordu çünkü parayı geri gönderecekti. Abi dopel ne? Gözünü seveyim dopel ne?
1: Karlar eridi görse ay ışığı kıskanırdı. Bakışlarımı görse bu kadar muhteşem olurmaz.
0: Altında düşmüş fiyatları. Bugün yayından sonra biraz

diyor ki uzmanlar, bak 30 yıl boyunca araştırma yapmışlar. Genç kalmanın sırrı, uzun yaşamanın sırrı insanın kendi kaslarını korumasından geçiyormuş. Bu da şununla oluyormuş. Yürüyüş yapacaksınız, koşu yapacaksınız, bisiklete bineceksiniz, biraz da yüzeceksiniz. Fazla bir şey istemiyoruz. 365 günde 15 gün tatilde yüzebildiğiniz kadar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8.000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsat.

0: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi

0: Tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Akıllı saat deyince vatan.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-J 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: İlaç gibi radyo.

Viyana'dan Seyhan, Dortmund'dan Mehmet, Denizli'den Samet, Almanya'dan İnci, Yasin, Erkan Bural Almanya'dan, Vahdet, geç oldu ama olsun. İso, Nevzat Almanya'dan, Nazik teşekkürler. İsviçre'den Nail. Neden bu kadar yurt dışına çalışır? Dopel ne demek dedim. Banka maaşı çift katı yatırmış. Yani iki katı. 100 bin euro alıyorsa 200 bin euro yatırmış.

0: Strasbourg'dan otobüs şoförü Ömer. Ayşe. Erdinkşehir'den Almanya'dan Erkan. Nürnberg'den Recep. Ofo. Teşekkür ederim Almanya.
1: Çok meşhurdu.
0: Bizi kıskanmıyorsunuz, değil mi?

Resul Türkeş mesaj göndermiş. Son yaşanan olaylardan sonra ne olay yaşandı? Milli takım iki maçta kaybetti. Olay dediği bu galiba. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı istifa etsin diyor. Yeni başkan Fatih Terim olmalı diye yazmış. Cuma günü toplantımız mı? Söylerim, her cuma biz toplanırız. Antalya'dan Musa günaydın. Ben de varım diyor Usulü'den. Kerim sen de varsın da. Yani diğer arkadaşlar Almanya'dan, diğer ülkelerden gönderenler Dopel ne diye sormuştum. Cevap verdiler. Demek ki sen dinlememişsin. Kaçırdın olayı. Onlar sağ olsunlar. Yardımcı oldular. Samsun'dan Elif kardeşim günaydın. 5'e 10 geç evden çıkıp yürüyorum. Demek ki doğru olanı yapıyorum diyor. Çaldığımız şarkılarda da biraz da kendine gelmiş, oynuyormuş. Balıkesir'den İsmail 30 yıl araştırmaya gerek yok. Yani uzun yaşamının sırrını 30 yıl araştırmaya gerek yok. Bekar olacaksın. Çok paran olacak. Zaten hep genç ve mutlu olursun diyor. Bak. Düz mantık bu. Yürümedin, spor yapmadığın sürece olmuyor galiba.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 24 Haziran Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair mesajlar verdi.
5: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
4: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de gündemindeydi.
5: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
4: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel dün grup toplantısında genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız dedi.
6: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum. 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ama eninde sonunda İktidara kavuşacağız.
4: Ancak Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
7: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
7: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber sesi aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
4: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli konuşmasında iç siyasete girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi.
8: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır? Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti, dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
4: Rize'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlardan biri alev aldı, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Okullarda son ders zili cuma günü çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
1: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %1,29 değer kaybıyla 14.539 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.49, euro 52.85, gram altın 6.075 liradan işlem görüyor. Bitcoin 62 bin dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
4: A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçına hazırlanıyor. Milliler Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma cuma günü sabah 5'te. Portekiz 2026 Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı. Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Zeynep Sönmez ikinci turda. Milli tenisçi Zeynep Sönmez tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne açık turnuvasında Büyük Britanyalı rakibini 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara ve Bursa az bulutlu 31, İzmir az bulutlu 34, Antalya güneşli 37 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar. Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Gökmen Uslanmaz. Bizim Serhat Kazancı'nın, Kazancı ailesinin veliahtı. Sevgili Serhat Kazancı'nın selamı var. Gökmen Uslanmaz'a gönderelim. Oo, Fatih Zabıta bizi dinliyor Beyazıt. Sevgili Beyazıt kardeşim, Fatih Zabıta seni dinliyor demiş. Teşekkür ederiz Fatih Zabıta'ya. Çetin abi, Çetin Bakşiş'e benden bir selam götürürsen sevinirim. Özellikle Çetin abiye. Aşık ol. Aa, Daniel kralsın diye. Daniel ben değil, radyo kral Daniel. Tam bana göre gönlü güzel. Vahdet Daniel'a de ki radyo kral biz değiliz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: ediyor.
1: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya. Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir.

0: indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım net, SigortamNet.
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

0: Bodrum, Marmaris, Antalya çok güzel ama Bonena. Şimdi bu lahmacunla ilgili buradaki fiyatları biliyorsunuz. Öyle böyle değil. En son neredeydi ya? Kuşadası Marmaris miydi? 1500 lira mı 1800 lira bir lahmacun muhabbeti vardı. Şimdi lahmacunla ilgili bir haber vereceğim. Oradaki fiyatlar yani parası olan, şöhret olan, hava atmak isteyenler için uygulanan bir fiyat sistemi. Onlar da zaten onun için gidiyor oraya. Bak burada pahalı, hani burada yersek belki haber oluruz diye gidenler bile var. Şimdi sizi nereye götüreceğim arkadaşlar? Lahmacunun 50 lira olduğu bir yere götüreceğim. Sivas'a. 200 liraya lahmacun satılıyor Sivas'ta ama tanesini 50'den satan işletmeyi şikayet ediyorlar. Niye 50 liradan satıyorsun diye. Ticaret Müdürlüğü tarafından şikayet üzerine yapılan denetimler sonrasında bir uygunsuzluk bulunmuyor. 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteriyor Selahattin Bey. 3 yıl önce başlattığı kampanyayla uygun fiyatlı lahmacun satınca başı dertten kurtulmuş çünkü devamlı şikayet ediyorlar. Nasıl satıyorsun? Adam diyor ya ben 50 liraya satıyorum, kazanıyorum arkadaş diyor. Siz nasıl kazanamazsınız? İş yedi mülk yedi kendisine ait oldu, kira ödemediğini aktarıyor. Olay buradan ortaya çıkıyor. Şimdi 200 liraya satana kızamıyorum. Çünkü o iş yerinin kirası öyle bir kira ki adam onu çıkarmak için ne yapacak? Rakamı yüksek tutacak. İş yeri kendisinin. 50 liradan lahmacun kurtarıyorsa sen adamı niye şikayet ediyorsun, ben orayı anlamıyorum. Acaba 50 liraya kurtarıyor adamı.
1: Herkes kim ileri,
0: sen o kirayı vermeyeceksin
1: sanıyor,
0: ya da daha ucuz bir yerde yapacaksın ya da şu kira alanlar biraz

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 24 Haziran Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sabahın manşetiyle başlıyoruz. Türkiye Avrupa Birliği güvenliği için vazgeçilmez. NATO ve Avrupa Birliği'ne yönelik kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz dedi. Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Polonya'ya Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. 12 milyarlık akaryakıt vurgununa operasyon başka bir başlık, sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle büyük vurgun yapan 10 şirkete kayyum atandı. Devam edelim NTV haber portalının manşetiyle. Amerika-İran arasında denetim krizi manşete taşınıyor. Ayrıntı şöyle: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Şimdi Milliyet'e bakalım. İlk sayfada dikkat çeken başlıklardan biri kürsüden kurultay çağrısı. CHP Grup Başkanı Özel, Meclis Grup Kürsüsü'nden Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na kurultay kararı alma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi daha fazla cenderede tutmamaya davet eden Özel, saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve iktidar yapacağız dedi. CHP'deki kurultay sürecine ilişkin bir başlıkta TRT Haber'den CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Hürriyet'in manşetine geçiyoruz. Türkiye'de paketlendi manşet. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Kaldun Hilmi, Türkiye'de yakalanarak Amerika'ya teslim edildi. Türkiye ile ortak operasyonu FBI direktörü duyurdu. Katliam gibi zincirleme kaza son dakika haber portalından. Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz sahil yolunda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İnternet haberde ise bir istifa haberi öne çıkıyor. Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. CHP'de sular durulmuyor. 21 Ekim'de İyi Parti'den CHP'ye katılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden istifa etti. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü. Sözcünün manşetine bakalım. Butlan meselesi Sera'daki teyzeyle Erdoğan'ın arasındadır. Ayrıntı şöyle: Özel, 65 yaşında teyze geçinemiyor, domates serasında çalışıyor dedi. Bu sefalet düzenine itiraz edenlerin Butlan'la susturulduğunu vurguladı, başlıktaki tespiti yaptı. CHP'nin seçilmiş lideri Sera örneğini geçen haftaki Burdur ziyaretinde verdi. Milyonların açlık çektiğini söyledi. Butlan kararının ardında bunun olduğunu belirtti. Bu düzene çomak sokan CHP'ye operasyon yapıyorlar. Bu mesele Kemal Bey'le benim aramda değil, Sera'daki teyzeyle Erdoğan arasında dedi. Avrupa kavruluyor. Mainnet'te öne çıkan başlık, Fransa tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Eyfel Kulesi kapatıldı. Ayrıntı şöyle: aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavurmaya devam ediyor. Fransa ülke tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapatırken birçok bölgede turuncu ve kırmızı alarm verildi. Biz de bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

olmaya başladılar. Hele de robotlar. Mesleğimizi elimizden alacak olan robotlar İTÜ'de, yani İstanbul Teknik Üniversitesi'de insansı robot için düğmeye basılmış. Yeni laboratuvar kurulmuş, orada robot yapılacak. İnsansı robot. Dün yapay zekaya kısa bir yazı yazdım, şunu istiyorum diye. Bana uzun bir sayfa döktü, böyle yazmak ister misin diye. Bana salak muamelesi yaptı. Benden akıllı ya. Şimdi... İnsansı robotlar üretiliyor. Çin'de hele dans edenler, karate yapanlar, futbol oynayanlar mesleğimizi elimizden alacaklar. Ama şimdi asıl korkması gerekenler kimler biliyor musunuz? Söylemeye bile utandığım maalesef dilenciler. Yapay zekanın birçok mesleği elimizden alacağını konuşurken Çin'den gelen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir robot dileniyor, dilenirken de istediği para şu: lütfen elektrik faturamı öder misiniz? Çin'deki robot. Bazı robotlar diş çekerek başlarını öne yiyor, bazıları yerde çemeliyor. İnsanların önünde bekliyorlar, para topluyorlar. Bu var ya, resmen dilenciliğe başka bir boyut açıyor. 5 tane robot alacaksın, şehrin farklı merkezlerine koyacaksın. Evden takip edeceksin bilgisayardan. Kaytaramaz da. Al sana iş imkanı. Bak, robotlar gelmeden işi kurdum. Vergi levhası da aldın mı? Tamamdır abi. Vallahi her şeyi yapacaklarını bilirdim de... Dilen...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Hoparlör deyince vatan.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Telekom TR'de.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir.

0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Migros, hepimize iyi gelecek.
12: İlaç gibi radyo.
13: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
12: İlaç gibi radyo.
14: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
15: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

diyelim. Yüksel Baltacı ile veda edelim. Gizman buradan sonra sizlerle birlikte. Mümin Canmaz Fen Lisesi'ne Metin Çeri hocamıza. Az kaldı şimdi şurasında 2 gün. Cuma günü karneler dağıtılacak. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Sürçülisan ettiysek affola. Ölmezse kalırsak yarın görüşmek üzere. Beni

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 24 Haziran Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Narocki ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair mesajlar verdi.
5: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
4: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de gündemindeydi.
5: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
4: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel dün grup toplantısında genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız dedi.
6: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum. 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ama eninde sonunda İktidara kavuşacağız.
4: Ancak Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
7: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
7: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber sesi aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
4: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli konuşmasında iç siyasete girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi. Okullarda son ders zili Cuma günü çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spor.
4: A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçına hazırlanıyor. Milliler Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma Cuma günü sabah 5'te. Portekiz 2026 Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı. Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Zeynep Sönmez ikinci turda milli tenisçi Zeynep Sönmez tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne açık turnuvasında Büyük Britanyalı rakibini 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. Şansa kalmaz işimiz
8: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üstteki onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrol sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.

0: Fatih'in sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Hele güzel İstikbal'le.
3: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve

0: Avrupa'da el rock sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda el rock 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: yeteni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
5: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
4: Kezban'ın günlüğü.

Radyosunu şimdi açanlara günaydın, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralında Kezban'ın günlüğünde şahane bir babalar resitaliyle devam ediyoruz. Ferdi abinin en sevdiğimiz şarkısının ilk versiyonu, orijinal kaynaktan okunduğu gibi, çalındığı gibi siz.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bugün ve gece 3 farklı gruptaki mücadelelere tanıklık edeceğiz. B grubunda bu akşam İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Katar maçları var. Her iki mücadele de saat 22'de başlayacak. Gece 1'de de C grubunda Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya karşılaşmalara oynanacak. Saatler sabaha karşı 4'ü gösterdiğinde ise A grubunda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya, Meksika maçlarını izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimi mini sundu. Kral efendim. Günün tasarruf ipuçları. İyi finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi finans bilgilendirdi.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Unutulmayan efsane şarkılarla açtık. İmparator'dan en sevdiğimiz şarkılarından birisini bütün sevenlerine armağan ediyorum. Bu arada bir kişiye şahane bir Vialand eğlencesi hediye edeceğim. O dünyanın en eğlenceli roller coaster'ına binmek istiyorsanız, yanınıza da 3 kişiyi, sevdiğiniz 3 kişiyi alıp gitmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bana adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazıp birinci sırada göndermek. Haydi bakalım. Talihli kimse birazdan açıklayacağım.

0: İlk versiyonlarıyla dinledik şahane sevdiğimiz şarkıları ve bugünün bir yerel talihlisini belirlemiş olduk bu şarkıyı dinlerken. Kral grubuyla Vierant arasında yapılan anlaşma bütün yaz bizim dinleyicilerimize bir ayrıcalık tanıyacak. Elbette ki gideceksiniz sevdiklerinizle birlikte. Dünyanın da dört bir yanından gelen yerli yabancı misafirlerle birlikte gönlünüzce eğleneceksiniz. Vierant Tema Park, eğlence var, macera var. Çocukluğunuza dönüyorsunuz. Yetişkinler de bayılıyor. Zaten çocuklar için bir cennet orası. Bir çift, daha doğrusu bir kişinin davetiyesi dört kişi götürebiliyor kendiyle birlikte. Bir üç kişiyi alıp gidecek demektir. Bugünün talihlisi de Medeni Aktan kardeşimiz oldu. Alsın sevdiklerinin yanına, gitsin eğlensin. Dünyanın en iyi dördüncü roller coaster'ı var. Ben hayatta cesaret edip binemedim. Kaç kere gittim. Nefes kesen. 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşıyor. Çok eğlenceli. Ben seyretmeyi seviyorum. Ayrıca iki farklı tırmanışın ardından şelaleden düşme deneyimi yaşadığımız Viking var. Ona bindim ben. Çok keyifli. Sırılsıklam çıkıyorsunuz ama size tabii şey, yağmurluklar falan veriyorlar. Kazanan dinleyicimiz toplam 4 kişilik giriş hakkı elde etmiş oldu. İsmini bildireceğiz girişe. Sevgili Medeni Aktan, git güzel güzel eğlen. Kulağınız bizde olsun sevgili kralcılar. Yaz boyunca davetiyelerimiz, eğlenceli sürprizlerimiz devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo. Kezban'ın günlüğü.

0: Ezba'nın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Kışın sıcak kesin fena, gürültü yok, kafan rahat.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Bauplast. Hayat İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Bankom.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
10: Migros, hepinize iyi gelecek.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya, Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
3: bir adım önde. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: Geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: bazen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Kral kaptanlara armağan edeyim bu güzel şarkıyı. Direksiyon başında bizi dinleyenlere, Türkiye sınırları içinde ve dünyanın dört bir yanında uluslararası yollarda bize kulak veren kaptanlara ve Bursa Gemlik'ten sevgili Tuğba kardeşime tır şoförlüğü yapıyor. Asfaltın sultanı. Sana da armağan olsun. Bergen'den de güzel bir şarkı çalacağım finale doğru.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Şansa kalmaz işiniz,
2: umran oto ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. UltraForce. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
10: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
9: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
11: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
12: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
11: Kral.
13: Kezban'ın günlüğü.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilyalı ve küresel futbol efsanesi Pele, 1958 Dünya Kupası'nda kırılan birçok rekorun sahibi olarak biliniyor. Pele en genç golcü, en genç hat-trick yapan oyuncu ve finaldeki en genç golcü rekorlarına sahip olarak tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Sibel Can'ın şahane şarkısını Diyarbakır'a gazeteci Taşkın kardeşime armağan ediyorum. Diyarbakır'ımıza güzel selamlarımızı da gönderelim. Konya'ya da selam ve sevgiler gönderiyorum Meral'cim. Sizlere de gelsin. Sıradaki şarkımız Adana'ya, güzel Adana'mıza, sevgili Mustafa'ya selamlar, sevgiler. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veren bütün kralcılarımıza, İzmir'den Uğur kardeşime de gelsin.

O zaman bugün de geldik yavaş yavaş programın finaline. Yıldız Silve'nin ardından Harika Avcı'nın güzel şarkısı ve reklam dönüşü Bergen'den söz verdiğim şarkıyı çalacağım. Müslüm Baba'nın iki güzel şarkısıyla veda edeceğim sevgili kralcılar. Benden hemen sonra Ali Eğin kral şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Yolu
2: Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.

İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara ve Bursa az bulutlu 31, İzmir az bulutlu 34, Antalya güneşli 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan her zaman olduğu gibi mikrofonu devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son paylaştığım fotoğrafın altına isteklerinizi ve kısa mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

arada bir kan anonsu elime ulaştı. Bugün ameliyata, beyin ameliyatına girecek olan bir evladımıza, bir çocuğumuza çok acil BRH pozitif kan gerekiyor. BRH pozitif kan vermek isteyen İstanbul'daki dinleyicilerimiz Seyran Tepe Şişli Hamidiye Araştırma Hastanesi'ne Fırat Çayır adına müracaat edebilirler. Bir de telefon numarası vereceğim irtibat için. BRH pozitif kan vermek isteyen İstanbul'daki dinleyicilerimiz ya Seyran Tepe Şişli Hamidiye Araştırma Hastanesi'ne Fırat Çayır adına ya da 0545 964 8303 0545 964 8303 nolu telefondan hasta yakınına, hastamızın babasına ulaşabilirler. Kan bağışında bulunacak olanlara da şimdiden teşekkürler.

0: Itaçi risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Ergin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Ergin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Biz devam ediyor. Bu arada Samsun'dan yayınımı gerçekleştiriyorum. Birkaç günden beri de Samsun'da vakit geçiriyoruz, geziyoruz. Dün sabah yayından sonra, sabah demeyeyim de öğlenden sonra bir yerde yemek yerken iki kardeşimiz, iki dostumuz yanımıza yaklaştı. Sesimden tanıdıklarını söylediler. Polis memuru olduklarını da öğrendim. Kıymetli dostlarıma buradan selamlar gönderiyorum. Samsun Emniyetinden bayağı bir dinleyen varmış bu arada. Birkaç polis memuru arkadaşımızla tanışmıştık. Onlara da buradan selam göndereyim. Daha sonra Batı Park'ta güzel bir mekan bulduk. Oturalım, bir şeyler içelim, çay içelim derken mekanı işleten Büyükşehir Belediyesi'nin personeliyle tanıştık. Onlar da yine aynı şekilde tanıdılar. Onlara da buradan bir selam göndereyim. Batı Park'taki Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, tüm personele buradan selamlarımı iletmiş olayım. Onlara bir şarkı çalacağıma dair söz vermiştim. Sıradaki şarkıyı da armağan edeceğim. Gelibolu'dan Pınar, gençlik yıllarından beri severek dinliyorum. Bugün rica etsem Müslüm Baba'dan İsyanlardayım şarkısını çalarsanız mutlu olurum. Sanayi sitesinde perde firmasında çalışan tüm dinleyenlere armağan edersen sevinirim diye notunu iletmiş sevgili Pınar. Müslüm Baba'dan istediğin şarkıyı da hazırladım bu arada. Haberin olsun. Gökhan kardeşim Bodrum'dan göndermiş mesajını. Abi diyor, sevdiğim bir ablam var. Ayşe Doğru Er. Sürekli seni dinliyor. Ona da bir şarkı çalarsan mutlu olurum diye notunu iletmiş sevgili kardeşim. Aynı zamanda sevgili Burun Dursun, çıkma lastik Burun Dursun. O da şu an evde sanırım beni dinliyor. Cevdet kardeşime ve Anıl ailesine çalacağım bu şarkıyı da armağan ederek devam edelim.

Evet, dönelim tekrar mesajlarımıza. Şöyle bir bakalım. Günaydın kardeşim, hayırlı yayınlar. Bursa'dan Mustafa Güder. Bana sıradaki şarkıyı çalarsan sevinirim. Tekstilde temizlik personeli arkadaşlarıma armağan olsun diye bir not iletmiş. Mintaze Karabıyık isteğini yazmış. Konya'dan Neşe Kaya, eşim Mustafa Kaya için senden bir istekte bulunacağım. Sinop Ayancık'tan yıkamacı Fikri Kartal, tüm Ayancıklılara buradan selamlar, kolaylıklar diliyorum demiş. Ayhan Tangal diyor ki, abi diyor, kaldım Batı Park'ta, Samsun'da çok gezilecek yer.

var. Çok gezecek yer var da bende vakit yok sevgili kardeşim. Ondan dolayı. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den göndermiş mesajını. İbrahim Kapıcıoğlu güzel dileklerini yazmış. Bartın'dan selamlarını iletmiş. Kim göndermiş adını yazmamış bu arada. Van'dan selamlar. Benim de bir isteğim var. Şarkıyı sevdiğim adama armağan ediyorum demiş. Melisa Nur göndermiş mesajı. İyi yayınlar. Görele'den selamlar herkese. Güzel bir gün olmasını diliyorum. Son bir mesaj. Konya Beyşehir Huğulu Mahallesi'nden selamlar. Bir silah fabrikası adını yazmış. 40 kişi çalışıyoruz. Seni dinliyoruz. Usta şarkısını da çalarsan mutlu oluruz demişler. Ama az evvel istediğini sanatçıdan çaldım. Bu arada Huğulu'ya yıllar evvel gelmiştim ben. Huğulu kasabası Türkiye'deki birçok ünlü av silahları, normal silahların üretildiği bir yer. Birçok fabrikanın olduğu yer bu arada. Oradaki bütün dostlara da selamlarımı iletmiş olayım. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan edeyim.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz.

0: 1-800-444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dışses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
9: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
10: Pronto Tur. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
12: Uygun musun?
11: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
12: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son paylaştığım fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Avusturya'dan Kerim Zengin. Benim de bir isteğim var demiş. İstek şarkısını yazmış. Emine Çiçek Selçuk. O da sadece istek şarkısını ileten bir not iletmiş. Samsun'umuza hoş geldiniz. Çarşambadan Seyhan Aybaş. Sıradaki şarkı Ayşem'e armağan olsun. Samsun'dan selamlar. Teşekkür ediyorum. Şaban Baltacıoğlu hayırlı yayınlar diye kısa bir not göndermiş. Ali Bey hoş geldiniz. Yusuf ve Aycan Başkan'a bir şarkı armağan etmenizi istiyorum demiş. Mustafa Köse ziraat mühendisi diye de mesajını sonlandırmış. Kütahya Simav'dan Ercan oto boyadaki bütün sanayideki arkadaşlarıma boyacılara bir şarkı istiyorum diye notunu göndermiş. Bursa'dan Nagihan mesai arkadaşlarım için çalarsanız sevinirim. Samsun Bafra'dan Nurtaç yanımda olan annem Behiye ve yengem Esma için bir şarkı istiyorum diye notunuzu iletmişsiniz. Çok güzel bir şarkı hazırladım benden sizlere armağan olsun.

Güzel bir çalışma daha hazırladım. Salih Dursun, kıymetli kardeşim, 2-3 gündür de beraberiz bu arada sevgili Salih'le. Ortakta çok dostluğumuz var. Bir mesaj iletmiş, diyor ki abi selamlar, hayırlı yayınlar. Görele'deyiz. Görele'de seni dinliyoruz. Ablamla beraber ablamın evindeyiz diyor. Yayın şu anda açık. Bize ve beni tanıyan tüm dostlarıma çalacağın şarkıyı armağan edersen sevinirim demiş. Salih Dursun'a ve onu tanıyan tüm dostlarına, tüm güvenlik görevlisi, mesai arkadaşlarına, onu tanıyan arkadaşlarına sıradaki çalışmayı armağan ederek devam edelim.

Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam, kalırsam

şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam, kalırsam kalbimi yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim.

duvarlardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam, kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor,

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler, ben Seçil Gören. Bugün 24 Haziran Çarşamba gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Olayla ilgili 6 kişi tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair mesajlar verdi.
2: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
1: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de gündemindeydi.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
1: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel Genel Merkez'e olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız dedi.
3: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum. 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda İktidara kavuşacağız.
1: Ancak Özgür Özel'in çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
4: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
1: CHP yönetimi dün iki il başkanının görevden alınmasına da karar verdi.
4: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber sesi aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
1: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini Hürmüz Boğazı'nda

0: geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. İstanbul merkezli 6 ilde sahte reçetelerle pahalı ilaçları temin edip yurt dışına gönderen şebekeye operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Rize'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlardan biri alev aldı. 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Brezilya'da sıcak hava balonu alev aldı. Balondaki 21 kişiden 8'i öldü. Mersin Akkuyu'da bulunan Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde birinci güç ünitesinin inşası tamamlandı. İlk reaktörün bu yıl içinde devreye alınması planlanıyor. Okullarda son ders zili cuma günü çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,09 yükselişle 14.552,46 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.400'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.49, euro 52.80, gram altın 6.106 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 62.000 dolar bandında.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçına hazırlanıyor. Milliler Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma cuma günü sabah 5'te. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bugün B grubunda saat 22'de İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Katar maçları var. Gece 1'de de C grubunda Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya karşılaşmaları oynanacak. Sabaha karşı 4'te ise A grubunda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya-Meksika maçları olacak. A milli erkek voleybol takımının mücadele ettiği 2026 Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları Polonya'da başlıyor. Ay Yıldızlı ekip ilk maçında saat 14'te Çin'le karşılaşacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9

0: kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Bir adım önde.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Az evvel bahsetmiştim. Dün yemek yerken yan masadaydık, konuşmuştuk. Şarkı içinde teşekkürler diye bir not iletmiş sevgili Fatih. Vallahi isminizi aman ediyoruz demiş. Ahmet Özcimbomlu göndermiş.

Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.

de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Emine Topçu iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Hoş geldiniz diyor Samsun'a. Teşekkür ediyorum. Nur Ankara'dan, Nursel Bektaş özür dilerim Ankara'dan iletiyorum mesajımı, selamlar. Hayırlı yayınlar, benim de bir isteğim var demiş. Eşim Fatma'ya armağan olsun, Can Uraz göndermiş. Sinop Ayancık'tan az evvel sanırım okumuştum bu mesajı. Selamlarını ileten bir kralcımız. Teşekkür ediyorum. Şöyle okunmamış mesajlarımıza bir göz atalım. İskilip'ten Çarşı'nın doçenti Afrikalı Ali'ye selamlar. Benim de bir isteğim var demiş. Hayırlı yayınlar. Programın başlamasını bekliyorum. Bir de istekte bulunacağım. Emel Yavaş göndermiş mesajı. Eren Pekdemir, Ali Serdar, Handan Can mesajlarını ve isteklerini gönderen dinleyicilerimiz gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesini daha hazırladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
9: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara ve Bursa az bulutlu 31, İzmir az bulutlu 34, Antalya güneşli 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bu şeyleri düşünelim. Hayat çok kısa. Bu kısa olan hayatı acılarla, kederlerle, sıkıntılarla doldurmayalım dostlar. Yepyeni bir gün, günlerden çarşamba. Sevgili Afrika Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Cuma günden bu yana yoktum. Yokluğumda sevgili Afrika Ali ve sevgili Kaan sizlerle birlikte oldu. Her ikisine de gönülden çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Evet, Kırklar evindeydim. Baba memleketi. Babacığımın bir operasyonu olacaktı, ameliyat olacaktı. Ertelendi. Ama vesile oldu. Çocuklarımla birlikte şöyle güzel, mis gibi bir köy havası aldık. O enerji inşallah yayınımızı da yansıyacak dostlar. Hepimiz için başta sağlık diliyorum. Sağlık olmazsa olmazımız. Sonrasında huzurlu, musmutlu, güzel bir gün olsun. Hepiniz alemin kralına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Açın radyonuzun sesini kardeşim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: zamanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
7: Rösev hayat verir.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Bir adım önde.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.
14: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
15: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
16: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
17: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de giriyoruz.
18: Kral Pop.
19: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
20: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
19: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
20: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Hayat sizin hayatınız. Herkes kendi kararlarının sonucunu muhakkak ki görecektir. Bir başkası sizin hayatınıza müdahale etmemeli. Kimseyi mutlu edemezsiniz. Kimseyi memnun edemezsiniz. Siz vicdanen aldığınız kararda, vermiş olduğunuz tercihte kendinizi iyi hissediyorsanız, sonucu ne olursa olsun her şey razı gelirsiniz. Ama bir başkasının sizi seçmiş olduğu bir hayatı yaşamak istemezsiniz. Kimseyi memnun etmeye çalışmayın. Az önce söylemiş olduğum gibi sevgili Meyvesel kardeşim diyor ki, ablacığım şarkılarınla teselli buluyorum. Kimseye yaranamadım demiş. İşte yaranmak için yapmayacaksın bir şeyleri. Kendin istiyor musun? Kalben istedin mi bazı şeyleri yapmayı? Eyvallah. Ama istemediysen, sırf başkaları mutlu etmek için fedakarlık yapmışsan maalesef yazık etmişsin güzel kardeşim kendine. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajlar var. Özlemişiz birbirimizi. Vallahi şahanesiniz. Mesajınızı da az sonra değerlendirmeye başlayacağım. Bakalım bizleri kimler nerelerden dinliyorlar? Hangi duygu halinde şarkılarımızı dinlerken mesaj gönderiyorlar? Bakacağız artık.

0: gönlüm.
1: Hiçbir zaman ümitsiz olmamak lazım. Her karanlığın bir aydınlığı vardır dostlar. Elbette ki herkesin kendine göre derdi, sıkıntısı vardır ama bu sıkıntılar hepimiz için bir imtihandır. Bu imtihandan laki ile hepimiz inşallah geçeriz dostlar. Muammer Koçak abicimiz biz Uca'dan selamlar, sevgiler. Harbi kız hoş geldin demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Ankara'dan Zeyn hocam babası Fat Sırakaya'ya armağan etmiş. İyi ki benim babam demiş. İyi ki, Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Adana'dan Semra Pişiricim, sevgiler selamlar sana da. Ferdi babayla başladık harbi kız demiş. Aynen öyle. Konya'dan, eski sanayiden Meral, şarkılarımızı inletiyormuş resmen. Yakışır diyoruz. Açtık radyomuzun sesini kardeşim sonuna kadar diyen Mehmet Lalilioğlu. Eyvallah. Huzurlu bir gün olsun inşallah. Güzel dileklerin, duaların içinde çok teşekkür ediyorum. İzmir'e de yazalım bakalım reçetemizi.

Ne kadar derin bir şarkıdır değil mi? Seda ablamız da resmen canımızı okudu yani vallahi. Vay ya, şimdi ne yapalım? Kadehi şişeyi bir kıralım abi. Cengiz abimizin bu şarkısı sağlam bir Cevit.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
9: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
11: Yatağım Pafi, uyku değil Pafi.
12: Bankam Bank, kartıma bin.
13: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
14: Nereye yolculuk Otomol.
15: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
16: Tatil Budur hissi.
17: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

Fırsat ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Senin en güzel yerin kahverengi gözleri. Yıllara meydan okuyan bir şarkıdır. Gözün rengi fark etmez. Önemli olan manası, derinliği. Nasıl baktığı önemli. Bu da bir dipnot olsun. Sevgili Ayşecik Esenyurt'tan, kendisi kaptan, yolların kraliçesi. Yolunda açık olsun güzelim, kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tüm Sirali bizi dinleyen kaptanlarımıza, Kayseri'den Adem Sağlam, sevgiler selamlar, eşine de yazalım bir reçete. Gemlik'ten Fatih Bakkal, Pendik'te eczacı olan eşi Şeyda Nur, Sergim kızıma bir şarkı istiyorum demiş. Ne güzel, mutluluğunuz daim olsun. Bu şarkılar ancak insanın en sevdiğine yakışır. Sen de belli ki yengemizi çok seviyorsun. Birbirinizi hep böyle sevin inşallah. Balıkesir'den Abuzel'cim, çok sevdiğime bir şarkı istiyorum. Ve beni de affetsin bir zahmet demiş. Canan affetsin demekle affeder mi bilemiyorum. Ne yaşattığına bağlı. Yani şimdi ben giremem o mevzuya. Keşke hiç kırmasaydın. Hafta dilemeseydin yani. Erzurum'dan Maviş, sevgiler selamlar. Sahte insanlar hayatımız olmasın demiş. Keşke. Ama oluyor maalesef.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Gizerli şarkıların usta kalemidir Cengiz İmren. Onu da çok severiz. Yıllara meydan okuyan şarkılarından biridir. 90'lı yıllarda bu şarkıyı çokça dinlemişizdir. Sen de gülme, yaşattıklarını yaşayasın inşallah diyenler. Bu şarkı tam size göre bir reçete olmuştur. Yeni saatimize demir attık. Radyolarının şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz. Sevgili Fatoş ablacığım, Almanya'dan. Ya vallahi sen muhteşem bir kalbe sahipsin. Gerçekten Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Ne kadar tatlı bir insansın sen öyle. Çok teşekkür ediyorum güzel hediyelerin için.

Kartoş ablacığım, hiç gerek yoktu. Senin varlığın yeter. Yine böyle yüzünde tebessüm bıraktın. Çok güzel şeyler göndermiş benim o minnoşlarıma, kızçilerime. Çam sakızı çoban armağanı, ama yani o kadar ince düşünmüş ki. Yani bu kadar olur. Ben de çocukluğumda böyle bir günlüğe sahiptim. Fatoş ablacığım, kilidi vardı böyle. Kimse okumasın diye. Sonrasında o kilidi kaybettim. Daha doğrusu kilidin anahtarını kaybettim. Kendim bile açamadım yani, yazdıklarımı okuyamadım. Böyle bir anım da vardır bu günlüklerle ilgili. Çok sevinecek Zeynep de Ayşe de görünce. Yani bir Fatoş ablamız var Almanya'da. Biliyoruz bunu yani. Vallahi. Dinleyicilerin çok samimi, çok içten böyle bir kitleye sahip olduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Allah her birinizden razı olsun. Yüksel teyzeciğim, Gelibolu'dan bizi dinlemektesin. Duygularımız karşılıklı. Bu şarkıyı sana da göndereyim. Gül ablamızın müthiş klasiğidir. Hakkıyla dinleyeceğinizden de şüphem yok.

her şeyin sahtesine bir şekilde alışıyoruz. Ama sevginin sahtesi, insanın sahtesi olmamalı yani. Gerçekten buna alışmak istemiyoruz. Ve zaman içerisinde zaten böyle insanların da gerçek yüzünü görüyorsunuz. Kimi bir konum için yanınızda, kimi menfaati uğruna, çıkarı uğruna. Peki ne zaman düşüyor maskeler? Bir kavgada düşüyor, bir hayırınıza bakıyor, bir olmazınıza bakıyor. Bir hayırda, bir olmazınızda, bir menfaatine uygun hareket etmediğiniz zamanlarda kişi gerçek yüzünü net bir şekilde gösteriyor. Zor zamanınızda, değil mi? Anlıyorsunuz o insanların gerçek niyetini. Ve o zaman da tabii duruşunuz net olmalı. Eğer o duruşunuz net olmazsa ve kanmaya devam ederseniz ne olur? O zaman yanmaya da kavrulmaya da razı gelmeniz gerekir. Kendinizi korumak için ne yapacaksınız? Kesinlikle bir sınır, bir mesafe koyacaksınız ki kişi sizi saf toroz görmesin. Saf, ya ne kadar saf. Siz safmış gibi gözükün ama bilin her şeyi. Sadece kanmış gibi yapın ama kendinizi de ruhunuzu da koruma altına alın. Sevgili Yarencim, canım benim, o da çok üzülmüş bir kardeşimiz. Dertleşmiş, uzun bir mesaj göndermiş. İyi olmak, iyi kalmak en büyük savaşımız diyor. İnşallah iyi insanlarla karşılaşırsın ve savaşmak zorunda kalmazsın. Eskişehir'e sevgiler. Necati Alkan, selam olsun sana da.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek.

0: O su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım

0: teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Ara teşekkürler.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

dedik. Ferdi Baba sevenlere yakışır bir reçeteydi ama yetmedi ar bir kız dediğinizi duyar gibiyim. O halde ikinci reçetemizi yazalım ard arda. Ruhumuza ilaç gibi gelsin bu şarkılar. Ayşe Çolakoğlu Isparta'dan Antalya Kaş'a doğru seyir halinde eşi Salih Çolakoğlu ile birlikte bizleri dinlemek yerermiş. Yanımızda İclal ve Canan var. Onlara da bir selam gönderirsen çok seviniriz demişler. Eşi koyu bir Ferdi Baba hayranıymış. Şarkılarımızı da keyfe eşlik ederek dinliyormuş. Ne mutlu. Yolunuz açık olsun. Perihan Atalay Ümraniye'den Eskişehir'de ototamircisi olan birisine bir şarkı istemiş. Harbi kız İstanbul Avcılar'dan Zeynel Abidin ben seni dinliyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Doğru yerdesin.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bugün ve gece 3 farklı gruptaki mücadelelere tanıklık edeceğiz. B grubunda bu akşam İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Katar maçları var. Her iki mücadele de saat 22'de başlayacak. Gece 1'de de C grubunda Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya karşılaşmaları oynanacak. Saatler sabaha karşı 4'ü gösterdiğinde ise A grubunda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya, Meksika maçlarını izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Bu ne kadar derin bir şarkı. Helallik mühimdir dostlar. Belki bazılığın umurunda olmayabilir ama keşke olsa. Hayatta hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Haksızlık yapana diyoruz ki bir kul hakkı diye bir şey var kardeşim. İşte kul hakkı yiyene bu dünya belki güllük gülistanlık olabilir ama öbür dünyada fena. Sanma ki mutsuzlaştıranın mutluluğu olur. Biz görmesek de bilmesek de belki gücümüz yetmese de eninde sonunda bunların hepsinin hesabı sorulur. Ya Allah var Allah. WhatsApp numaramız yoğun bir şekilde Kralcılarımızın göndermiş olduğu mesajlarla dolup taşarken bazı dinleyicilerimiz de diyor ki harbi kız neden mesajımı görmüyorsun? Gördüklerimi okuyorum. Kimse kırılmasın, darılmasın. Harbi kız Trakya'dan Osman Dikmen demiş. Eyvallah. Amasya'dan, Taşova'dan Selim Uysal sevgiler, selamlar sana da. Harbi kız seni biliyoruz. İstanbul Esenyurt'tan Hakan Yılmaz, Kankim Hamit, Seyfo, Erhan Nurettin ve tüm iş arkadaşlarıma bir şarkı bekleriz demişler. Eyvallah. Kolay gelsin canlar. Ruhaniye'den Eda ve Sadi. Sevgiler, selamlar sizlere de. Kilisten Bekir kardeşim. Seni gördüm. Sen de hoş geldin.

Çok seviyorum bu şarkıyı. Dinlerken yüzümde tatlı bir tebessüm bırakıyor. Orhan Gencebay'a da çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Nilgüncüm, canım benim, sitem etmişsin. Niye sitem ediyorsun? Genelde mesajlarını görünce okuyorum. Demek ki görememişiz, şimdi görmüşüz. Büyükçekmece'den Malatyalı Nilgün. İzmir'deymiş, tatil yapıyormuş. Oh, sefan olsun. Güzel bir tatil hak ettin. Bolca dinlen, tamam mı? Dinliyorsun zaten. Bizleri oralarda aşılamayı da ihmal etme, tamam mı? Eyvallah. Yanaklarından öpüyorum. Tatlım benim. İzmir'den selamlar Arbi kızıyor. Dinleyenimizin adı nedir? Bir de cezaevinde yatmakta olan Sarıma bir şarkı gönderirsen çok sevinirim demiş. Heyecandan galiba ismini yazmayı unutmuş sevenimiz. Samsun'dan Mustafa Köşe. Arkadaşlarla tarlada fındık ilaçlaması yapıyoruz Arbi kız. Çok sıcak hava, sıcaklı şarkıları bize ilaç gibi demiş. Eyvallah, kolaylıklar diyelim. Samsun'a da hemen reçetemizi yazalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
6: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: gün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım et Sigortam.net. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bir adım önde.
4: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
5: Evimde divan hep var.
6: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Evimde divan hep var.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: yeteri. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
4: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
3: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

düğün. Sen benim dünyamsın ya. Daha ne diyelim kardeşim, bugün de yorumuyla paylaştık. Müthiş bir Orhan Gencebay klasiğiydi. Hakkıyla da yorumlamış. Şimdi Hakkı Bulut'la programımızı, finalini gerçekleştireceğiz dostlar. Vallahi ben biliyorsunuz ki cuma günden bu yana yoktum. Dolayısıyla geldiğimde bir sürprizle karşılaştık. Sevgili Ata abimizin yayın saati değişmiş. Saat 23 itibariyle, yani gece saat 23'te sevgili Ata abimiz mikrofonun başında yerini alacak. Böyle dönem dönem oluyor dostlar. Tabii Ata abimiz de saat 23 itibariyle yine şarkıların hakkını veriyor. Yine böyle tabiri caizse damar şarkıları coşturuyor. Sevenlerini de duyurmuş olalım, merak edenler varsa. Benden hemen sonra sevgili Kaan mikrofon başında yerini alacak. Benim sevgili dostum, kardeşim hakkıyla yine güzel şarkılarını ard arda sıralayacak. Kral şarkılar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz, diğerlere gitmeyin, burada kalın. Sevgili Kaan'ımı da yalnız bırakmayın. Listede yok yok yani vallahi. Yine resmen canımızı okuyacak. Eyvallah. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 3'ü gösterdiğinde tekrar buluşmak ve kavuşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 24 Haziran Çarşamba, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde artık yasal düzenleme zamanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Düzenlemenin kısa sürede mecliste olacağı mesajını verdi.
5: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenleme sorunlar

0: sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye süreci. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır. Biz ittifak ve iktidar olarak irade ise irade, cesaretse cesaret, üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık, yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
1: Bu arada İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de bugün AK Parti'ye geçti. 3 yılda 3 parti değiştiren Özdemir'e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde sosyal medyadan eylem talimatı veren DAEŞ bağlantılı şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan şüpheli hastaneden de kaçmaya çalıştı, kan kaybından öldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava 56. günde sürüyor. Tutuklu sanıkların savunması devam ederken mahkeme heyeti emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verdi. 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada bugüne dek 51 tutuklu sanık tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili ise gözaltı sayısı 8'e çıktı. Olayla ilgili daha önce 6 kişi tutuklanmıştı. Fidye için yarım ton altın istenen Karaal'ın hastanede tedavisi devam ediyor. Van Erciş Karayolu'nda dün bir kaza yaşanmış. 27 yaşındaki uzman çavuş Samet Karabulut şehit olmuştu. Bugün şehidimiz Adana'da son yolculuğa uğurlandı. Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nda kolon kesildiği tespit edilmişti. İkisi tutuklu 11 sanık hakkında mütalaa hazırlandı. Sanıklardan 3'ünün 876 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. Sahte reçetelerle ALS, kanser ve organ nakli gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları alıp yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebeke çökertildi. 19 kişi gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy Adliyesi'ne girmek isteyen 66 yaşındaki şüphelinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sır ötesine uzanalım. Amerika-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde devam ediyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile masaya dönmeye hazır olduğunu söyledi. 2022 yılında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu aktardı. Ukrayna lideri Zelenski ise Putin'in masaya dönme açıklamasının Rusya üzerindeki baskının Ukrayna'ya verilen silahlar sayesinde artmasıyla geldiğini söyledi. Avrupa genelinde rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Birçok ülkede kırmızı alarm verildi. Yüzlerce okulda eğitim durdu. Sıcak havanın 14 Temmuz'a dek süreceği belirtiliyor. Peki Avrupa'daki sıcaklar Türkiye'ye geliyor mu? Hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde havalar değişecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan orman yangınlarına dikkat çekti.
2: Çanakkale, Balıkesir, özellikle İzmir, Foça hattında orman yangını riskini arttıracak. Cuma, cumartesi, pazar Poyraz'ın kuvvetli eser. Çünkü o bölgede kuru esiyor. Hafta sonu orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Elimize dokunduğumuzda o nemi yapış yapış olduğumuzu hissedeceğiz. Bağıl nem artıyor hafta sonu İstanbul ve Marmara bölgesinde. Şu anda Avrupa'da etkili olan o Fransa'da, Batı Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıklar salı günü ise bize gelecek. Ülkemizde de sıcaklık ortalama 5 derece yükselecek. İstanbul bugünlerde 28-29 derece, salı günü 34'e çıkacak. Aydın 37, 40'ları geçecek.
1: Bu arada Ege'de orman yangını riski var dedik ve Manisa'dan orman yangını haberi geldi. Soma ilçesine bağlı Tabanlar Mahallesi'nden yükselen alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün B grubunda saat 22'de İsviçre-Kanada, Bosna-Hersek-Katar maçları var. Gece 1'de de C grubunda Fas-Haiti, İskoçya-Brezilya karşılaşmaları oynanacak. Sabaha karşı 4'te ise A grubunda Güney Afrika-Güney Kore ve Çekya-Meksika karşılaşmaları oynanacak. A milli takım da 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçına hazırlanıyor. Milliler Amerika ile oynayacakları maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma Cuma günü sabah 5'te. Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden Sarı Lacivert

0: Lacivertlileri taraftarı karşıladı. 2 Temmuz'da sona erecek kamp sonrası Sarı Lacivertliler 5 Temmuz'da 3 hazırlık maçı için Avusturya kampına geçecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Perşembe günü de hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta hava çok daha sıcak olacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Antalya parçalı bulutlu 31, İzmir sıcak 36, Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
9: ETS sizin için seçti. Kaan.

24 Haziran günlerden çarşamba. Sevgili Harbi kıza teşekkür edelim. Sevgili Harbimizi uğurladık. Harbi hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Saat 17'yi gösteren dek alemin kralında kralcılarımızla birlikte olacağız. Birbirinden değerli sanatçıların şarkılarına yer vereceğiz. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri ağırlayıp dinleyen kralcılarımız. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyo istasyonu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz.

İlaç gibi radyo. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Hamili takım Osen Yalısı'na geldi. Hem tepkiler vardı hem de destekler vardı. Ufak bir konvoyla otele doğru geldiler. Otelde Başkan Hacı Osmanoğlu'na, Montella'ya ve Hakan Çalhanoğlu'na bazı taraftarlar tepki gösterdi. Bunu hatırlatalım. Ardından ilk antrenmanını yaptı milli takım. Yine ilk 15 dakikası basına açıktı. Yarın son antrenmanını gerçekleştirecek milli takım ve Amerika maçına artık hazır hale gelecek. Bugünkü antrenmandan notlarımızı paylaşalım. Milli takım futbolcularını 2 haftadır takip ediyorum ve hiç olmadığı kadar mutlu gördüm. Demek ki baskı kalkınca, üzerindeki baskı kalkınca futbolcuların onlar da rahatlamışlar. Ve bunu net olarak söyleyebiliriz. İlk defa 2 oyuncu değil 3-4 oyuncunun birbiriyle böyle şakalaştığı bir milli takım antrenmanı gördük basına açık olan kısımda. Bu bizim için güzel bir haber, iyi bir haber. Umarız saha içinde de aynı şekilde olur ve Amerika maçında sahaya olumlu olarak yansıyacaktır diyelim. Buradan da bir duyuru yapalım. 23.35 gibi, 23.30 gibi NTV ekranlarında eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak ile bir röportajımız olacak. O da Dünya Kupası için ve Amerika maçı için Los Angeles'ta.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre

Rahmet ve dua ilanalım Müslüm Gürses, sevilen bir şarkısıydı. Müslüm Baba hayranları ve sevenleri için yer verdik. Nilüfer, alemin kralında kralcılarımızla paylaştık bu şarkıyı. Nasıl ulaşacağınızı hatırlatalım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 0532 703 92 00 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Bakalım bu şarkılar sahiplerine ulaşacak. Malum sıcaklar da bayağı insanları bunaltmışken zannediyorum ki çalışanlar, hepinize kolaylıklar diliyorum. Araçlarında dinleyenler var, iyi seyirler. Lütfen trafik kurallarını ihlal etmeyelim ve evlerinde bizleri ağırlayan kralcılarımıza da bu güzel şarkıyı armağan edelim.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken ben yoksun kaldım gülmekten.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

Mobile'den elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bir

0: Bugün getir büyükte bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bir adım önde. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bir

0: işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Dünya Kupası gruplarında son hafta bu gece oynanacak 6 maçla başlıyor. B grubunda saat 22'de İsviçre-Kanada, Bosna-Hersek-Katar maçları var. C grubundaysa gece 1'de Fas-Haiti, İskoçya-Brezilya karşılaşmaları oynanacak. Sabaha karşı 4'te ise A grubunda Güney Afrika ile Güney Kore ve Çekya-Meksika maçları olacak. A milli takım ise 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçına hazırlanıyor. Milliler Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma Cuma günü sabah 5'te başlayacak. Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden Sarı Lacivertliler 2 Temmuz'da da Avusturya kampına geçecek. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna geldiği Fenerbahçe, Amara Diouf transferini de resmen açıkladı. 18 yaşındaki Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzalandı.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Malum programın ikinci saatindeyiz. Kralcılarımız, alemin kralındasınız. Kaan'la birliktesiniz. Sevinç Hanım'a armağan edelim İstanbul'dan şarkıyı. Selamlar, sevgiler gönderelim tüm çalışma arkadaşlarına. Şu an tekstilde çalışıyorlar. Ama arkadaşlarının ismini yazmadığı için söyleyemiyoruz tabii ki. Bu arada Onur Bey, taksi camiası çalışanları için rica etmiş. Arkadaşlarına Kayseri'den mesajı ulaştırdı. Sevgili Ahmet, hoş geldin, sefalar getirdin. Seni de unutmayalım. Programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Birbirinden değerli sanatçıların şarkıları alemi kralında kralcılarımızla buluşuyor. Fazla söze gerek yok çünkü şarkılar konuşuyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: getir. Bu yemek nasıl yetişecek ya?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Melosos Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
7: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
8: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
9: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz. Kral
10: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
11: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
10: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
11: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Rahmet ve duayla analım. Ferdi Tayfur, Gizli Sevda dedi. Alemin Kralı'nda Ferdi Baba hayranlarına armağan ettik şarkıyı. Alt fonda duymuş olduğunuz üzere bir Orhan Baba şarkısına yer vereceğiz. Gelen mesajlara baktığımda biraz kralcılarımız sıcaklardan şikayet ediyor. Sıcaklar da artık yurdun birçok bölgesinde kendini göstermeye başlamışken bir dipnot, hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı, nemin de %40'ın altına düştüğü hava koşullarında orman yangını çıkma riski biraz daha biliyorsunuz yükseliyor. Bu şartlar altında çıkan yangınlar rüzgarın da hani bir etkisiyle çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor ve kontrol altına alınması biraz daha fazla zor oluyor, güçleşiyor. Bu noktada özellikle yaz aylarında dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu da paylaşmak istiyorum kralcılarımızla. Birazdan gelen mesajları da okuyalım. Bakalım kralcılarımız bu güzel şarkıları kimlerle paylaşmak istiyor.

Avusturya'dan Sezgin Odabaşı için program içerisinde yer verdiğimiz Cengiz Baba şarkısını hediye ettik. Samsun'daki ailesine armağan etmişti şarkıyı. Az önce yer verdik Ferdi Tayfur'dan sevilen bir şarkıya. Sevgili Sedat'a armağan olsun. Orhan Gazi'ye selamlar, sevgiler gönderelim. Sakarya'ya dönelim. Bahtiyar Bey'den öncelikle İstanbul Avcılar'da bulunan arkadaşları Ahmet, Tarık ve tüm meslektaşlarına hediye edeceğiz şarkıyı. Ayşe Çolakoğlu, Biricik eşi Salih Çolakoğlu, İclal ve Canan'la seyir halinde bizleri dinliyormuş. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletmek istiyorum. Duman'dan bir şarkı istemişler. O zaman şöyle yapalım. Şırnak, Uludere, üst bölgesinde vatanı görevini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerin değerli topçu birliklerine armağan edelim tüm özel şarkılarımızı. Allah yardımcınız olsun diyelim sevgili Yusuf Bey. İnşallah arkadaşlarınız da dinliyordur. Bu arada Kral Pop Radyo'yu da bir hatırlatmak isterim size. Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM ve şu an araştırmalarda Kral FM'in hemen altında, yani ikinci sırada kim var biliyor musunuz? Bilmeyenler için Kral Pop Radyo var. Kardeş radyomuz, hep söylüyorduk. İkinci kanalınız Kral Pop Radyo olsun diye. Sağ olsun kralcılarımız da bizleri kırmadılar ve Kral Pop Radyo'yu Kral FM'in hemen ardından Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Çiftlik doğasında var.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yine veda faslı geldi. Zaman su misali akıyor geçiyor kralcılarımız. Çok teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmayan dinleyenlerimize. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında Kral FM'i ağırlayan kralcılarımıza da bu güzel, bu özel şarkıları armağan edelim. Araçlarında ve evlerinde bizleri dinleyen kralcılarımızla bu şarkıları paylaştıktan hemen sonra devamı gelecek değil mi kaptanım? Kaptanımıza selamlar, sevgiler gönderelim. Ben mikrofonu İzmir'e devredeceğim. İzmir'den sevgili kaptanımız saat 19'u gösterene dek alemin kralında kralcılarımızla buluşacak. Bugünlük benden bu kadar. Güzel, keyifli, sağlıklı bir akşam diliyorum kralcılarımıza.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi akşamlar, Çağlar Demir Duker ben. Bugün 24 Haziran Çarşamba, günün sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde artık yasal düzenleme zamanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.
5: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
4: Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, ana muhalefete de yüklendi.
5: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
4: Amerika-İran hattında diplomasi arayışları sürerken Amerikan Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin yeni açıklama paylaştı. Trump, İran'ın ücretlendirme getirmesi durumunda müzakerelerin derhal sona ereceğini söyledi. Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde sosyal medyadan eylem talimatı veren DAEŞ bağlantılı şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan şüpheli hastaneden de kaçmaya çalıştı. Kan kaybından öldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karal'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e çıktı. Olayla ilgili 6 kişi de tutuklanmıştı. Fidye için yarım ton altın istenen Karal'ın ise hastanede tedavisi devam ediyor. Şanlıurfa'da evinde cansız bedeni bulunan Emine Kurt'un öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan eşi sorguda öldürdüğünü itiraf etti. Batman'da bir özel bakım merkezinde engelli bireylere şiddet uygulandığı iddia edildi. 16 kişi tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan olaya ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi. Ve okullarda artık son dersleri cuma günü çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline giriş yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı da 14 Eylül'de başlayacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Dünya Kupası gruplarında son hafta bu gece oynanacak 6 maçla başlıyor. B grubunda saat 22'de İsviçre-Kanada, Bosna-Hersek-Katar maçları var. Gece 1'de ise C grubunda Fas-Haiti ile İskoçya'da Brezilya ile karşılaşacak. Sabaha karşı 4'te ise A grubunda Güney Afrika-Güney Kore ve Çekya-Meksika sahaya çıkacak. A milli takımsa kupadaki son maçına hazırlanıyor. Milliler Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma cuma günü sabah 5'te başlayacak. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. A yıldızlılar Çin'i set vermeden geçti.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS sizin için seçti.
11: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili kralcılar, Kaan'ımızdan mikrofonu teslim aldık. Teşekkür ettik, kendisini uğurladık. Aynen Kaan'ım, yine kralcılara yakışır şarkılar. Kral FM'de senin çaldığın gibi yine bizim yayın saatimizde de dinleyicilerimize ulaşmaya devam edecek. Ve biliyorsunuz birkaç gündür böyle yayın saatlerimizde değişiklik vardı. Hemen bir hatırlatalım. Sevgili Ata'nın saatinde artık Kaan'ımız var ve Ata saat 23 itibariyle yayında oluyor. Akşam kuşağında artık bilginiz olsun. Benden hemen sonra sevgili Melih vardı. Melih'imiz de hafta sonu sesleniyor ve Melih'in saatinde de Melis'imiz mikrofonda. Akşamı Melis'te karşılayacaksınız. Sevgili kralcılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. 24 Haziran 2026 günlerden çarşamba ve çarşamba gününün akşam güneşi vakitlerinde buyurun şarkıları paylaşmaya başlayalım.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr.

0: Beto.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 katmille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 katmil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: TR'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

Vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

geldin. Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Scorpion diye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
2: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
3: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
4: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
5: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
2: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo.

önemli bir projeye imza atmış. Tam 5 yıl aradan sonra Gönlümdeki Şarkılar albümüyle müziğe geri dönüyor. Sevgili Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar dediği de çocukluk yıllarından bugüne kadar hepimizin yüreğinde iz bırakan eserler bunlar. Ve Türk müziğine damga vurmuş çok değerli bestecilerin eserleriyle unutulmaz sanatçıların yorumlarını kendi sesiyle yeniden hayat buluyor diyebiliriz. Yeniden günümüze taşıyor. Kendisi de bu albüm benim için yalnızca bir müzik projesi değil, çocukluğumdan bugüne kadar beni etkileyen, hayatıma eşlik eden ve kalbimde iz bırakan sanatçılara ve eserlerine duyduğum saygının, vefanın ve sevginin bir ifadesi. Bu şarkıları yeniden yorumlamak benim için hem büyük bir mutluluk hem de önemli bir sorumluluk oldu demiş. İşte aynı fikir böyle yeni projeler canlandırıyor insanın ruhunda. Ne güzel, tebrik ediyorum. Bugün itibariyle Türkiye radyolarında ilk kez Kral FM'de dinlediğiniz Mahsun Kırmızıgül'ün bu yeni albümünden ilk 3 eseri sizlerle paylaşacağım. Birisi tabii ki Orhan Baba'nın o güzel eserini tekrar yorumlamış. İkincisi bir Bergen şarkısı, ruhu şad olsun diyelim. Bir vefa örneği diyelim aynı zamanda. Şiddete uğrayan, susturulan ve görmezden gelinen tüm kadınlara ithaf etmiş. Ne kadar güzel. Ve üçüncü şarkı çalacağım, üçüncü şarkıda yine kardeş Azerbaycan'ın sevilen halk şarkılarından Yandırdın Kalbimi olacak, sevgili kralcılarla paylaşalım. Gönlümdeki Şarkılar projesi kapsamında 26 Haziran'da yayınlanacak bu ilk üç şarkı sevgili kralcılarla olsun diyelim. İlk defa Türkiye radyolarında bizde dinliyorsunuz. Gönlümdeki Şarkılar 26 Haziran 2026 itibariyle tüm dijital müzik platformlarında sevgili müzikseverlerle buluşuyor, bilginiz olsun. Şimdi Orhan Baba'nın o güzel şarkısını yorumlamıştı Mahsun Kırmızıgül. Buyurun, Bergen'in de ruhu şad olsun diyerek ve kardeş Azerbaycan'a bir selam göndererek diğer iki şarkısını da paylaşalım. Kral FM'desiniz, Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda.

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bugün ve gece 3 farklı gruptaki mücadelelere tanıklık edeceğiz. B grubunda bu akşam İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Katar maçları var. Her iki mücadele de saat 22'de başlayacak. Gece 1'de de C grubunda Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya karşılaşmalara oynanacak. Saatler sabaha karşı 4'ü gösterdiğinde ise A grubunda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya, Meksika maçlarını izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Mahsun Kırmızıgül'ün bu güzel şarkılarını paylaştık. Yepyeni aranjeler, yepyeni şarkılar. Aslında dünden bugüne böyle tazelenmiş şarkılar diyelim bir nevi. Unutulmayan eserler sizlerle oldu. Alemin Kralı'nda kaptanla seyriniz devam ediyor. İletişim bilgilerini paylaşma vaktidir. Nereden yazıyorsunuz? Kral FM WhatsApp hattı 0532-703-92-00. Ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Sevgili kralcılarla şarkıları, duyguları paylaşırken bir yandan o güzel mesajlarınıza da hemen yer verelim. Bakalım kimler dinliyor. Gülnaz gelir yine takipteymiş. Selamlarımızı iletelim. Kayseri bizleri dinliyordu. Bahadır Kaptan direksiyon başında. Kaptan abi hoş geldin, sefalar getirdin. Sıcak bir Bursa'dan herkese selam olsun demiş. Ufak bir hatırlatma yapayım. Malum yaz geldi. Kavurucu sıcaklar başlıyor. Özellikle sokaktaki can dostlarımızı unutmayalım. Ve en önemlisi ormanlarımızı yangınlara karşı koruyalım demiş. Çok doğru söylemişsin sevgili Bahadır Kaptan. Bugün de aldık maalesef yangın haberleri gelmeye başladı bile. Yani lütfen doğaya çıktığınızda şu çöplerinizi götürdüğünüz gibi geri getirin canlar. Bir çöp kutusuna atın. Hani bir poşetle götürüyorsunuz ya o içtiklerinizi, yediklerinizi. Aynı poşetle çöplerinizi doldurun. Daha sonra geri getirin canlar. Bu kadar basit. Doğada olmayan hiçbir şeyi doğaya bırakmayın. Sonuç ortada. Hepimizi üzüyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Bakın yarınlara bırakacağımız ormanlar kalmayacak sonra. Bahadır Kaptan iyi yolculuklar olsun. Senin gibi yollardaki bütün kaptanlara selamlar. Evet bakalım burada kim varmış. İyi akşamlar demiş. Gamze Balıkesir'den yazmış. Barış Sararmut'a amcacığım seni çok özledik inşallah yakın zamanda. Seni görmeye geliriz. Seni çok seviyorum notunu iletmişler. Yine aynı şekilde Sudenaz da ve tabii ki kız şeyleri yazmaya devam ediyorlar. Sevgilerini aktarmışlar, özlemlerini aktarmışlar. Kendine dikkat et demişler. Ve burada kim vardı? Mehmet Ali kardeşim takipteymiş, selamı olsun diyelim. Deniz Tavas dinlemede demiş ve eklemiş. Ege sadece Muğla Marmaris sahil şeridinden ibaret değil. Ege'nin kalbine insinler biraz. Bizim oralardaki güzellikleri de görsünler. Bekliyoruz Tavas'a. Bir çay içmeye demiş. Herkesi bekliyoruz diyor. Eyvallah. Sevgili kardeşim güzel bir hatırlatma yapmışsın. Doğada olmak da güzeldir değil mi? İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar kaptanım demişti. Selamı olsun diyelim. Pelin Hanım Turna ailesi takipteymiş. Pelin'e selamlar. İsviçre'den Arzu Hanım da 40 dakika dinleyebileceğim vallahi huzurun sesi diyor. Hoş gelmiş, sefalar getirmişsiniz. Ben de hoş buldum demiş. Eyvallah. İsviçre'ye de buradan bir selam gönderelim. İlk mesajları dillendirdik bile. Alemin Kralı, Kral FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla. Buyurun şarkıları paylaşmaya devam edelim. Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Hele güzel istikballe.
3: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya. Intel

0: Conto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Kulaklık deyince vatan.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: birlikte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: geldin. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bir adım önde.
3: İlaç gibi radyo.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
6: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
5: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
7: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

İki büyük ustayla ilk saati tamamlıyoruz efendim. Ruhları şad olsun. Gerçekten Türk müziğine çok önemli izler bırakmış, derin derin izler bırakmış iki isim. Erkin Baba ve Barış abimiz. Haydi bakalım bu saati bu güzel eserlerle tamamlayalım. Sevgili Kralzlar, 18'de günün gelişen haberleri var. Haber bültenimizin hemen sonrasında ben yine şarkılarımla, Heybem'deki yaşanmışlıkla ve sizlerin o güzel mesajlarıyla burada olacağım. Sizleri de beklerim. Yani Kral Efendi, Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde artık yasal düzenleme zamanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenlemenin kısa süre içinde mecliste olacağı mesajını verdi.
5: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
4: Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet de vardı.
5: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntü ile izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
4: Öte yandan İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir bugün de AK Parti'ye geçti. 3 yılda 3 parti değiştiren Özdemir'e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı da 277'ye yükseldi. Erdoğan konuşmasının bir bölümünü de Amerika ve İran arasında yürütülen müzakerelere ayırdı. Barış İsrail'e rağmen gelecek dedi. Amerikan Başkanı Trump'la da NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak ifadelerini kullandı. Bu arada Amerika-İran hattında diplomasi arayışları sürerken Amerikan Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin bugün yeni bir açıklama paylaştı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti talebi olmadığını savundu Amerikan Başkanı. Eğer İran ücretlendirme getirirse müzakereler derhal sona erecek dedi. Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde sosyal medyadan eylem talimatı veren DAEŞ bağlantılı şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan şüpheli hastaneden de kaçmaya çalıştı, kan kaybından öldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava 56. günde devam etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili de gözaltı sayısı 8'e yükseldi bugün. Olayla ilgili daha önce 6 kişi tutuklanmıştı. Fidye için yarım ton altın istenen Karaal'ın ise hastanede tedavisi devam ediyor. İstanbul Bakırköy Adliyesi'ne girmek isteyen 66 yaşındaki bir şüphelinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı ele geçirildi. Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle olası bir saldırı önlendi, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Leçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücüye verilen 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Tutuklu sanık denetimli serbestlik kapsamında tahliye oldu. Avrupa genelinde rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar artık hayatı durma noktasına getirdi. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere'de kırmızı alarm durumu sürüyor. Kıta genelinde yüzlerce okulda da eğitim durdu. Sıcak havaların 14 Temmuz'a dek süreceği belirtiliyor. Peki Avrupa'daki sıcaklar Türkiye'ye de geliyor mu? Hafta sonundan itibaren ülke genelinde havalar değişecek denebilir. Özellikle Marmara ve Ege'de rüzgar sert esecek, güneş kavuracak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan orman yangınlarına dikkat çekti.
6: Çanakkale, Balıkesir, özellikle İzmir, Foça hattında orman yangını riskini arttıracak. Cuma, cumartesi, pazar Poyraz'ın kuvvetli esmesi. Çünkü o bölgede kuru esiyor. Hafta sonu orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Elimize dokunduğumuzda o nemi yapış yapış olduğumuzu hissedeceğiz. Bağıl nem artıyor hafta sonu İstanbul ve Marmara bölgesinde. Şu anda Avrupa'da etkili olan o Fransa'da, Batı Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıklar salı günü ise bize gelecek. Ülkemizde de sıcaklık ortalama 5 derece yükselecek. İstanbul bugün bugünlerde 28-29 derece. Salı günü 34'e çıkacak. Aydın 37, 40'ları geçecek.
4: Bu arada Manisa'dan öğle saatlerinde gelen bir yangın haberi vardı. Soma ilçesinde çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleler sonucunda 3,5 saatte kontrol altına alındı. Ve okullarda son dersleri cuma günü çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı da 14 Eylül'de başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Dünya Kupası gruplarında son hafta bu gece oynanacak 6 maçla başlıyor. B grubunda saat 22'de İsviçre-Kanada, Bosna-Hersek-Katar maçları var. Gece 1'de ise C grubunda Fas-Haiti ile İskoçya'da Brezilya ile karşılaşacak. Sabaha karşı 4'te ise A grubunda Güney Afrika-Güney Kore ve Çekya-Meksika sahaya çıkacak. A milli takımsa kupadaki son maçına hazırlanıyor. Milliler Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakları maç öncesi Los Angeles'a geçti. Karşılaşma cuma günü sabah 5'te başlayacak. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. A yıldızlılar Çin'i set vermeden geçti. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
7: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Perşembe günü de hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta hava çok daha sıcak olacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Antalya parçalı bulutlu 31, İzmir sıcak 36, Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
8: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
9: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depoların çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

daha düşün. Ve dostlarımızla yolculuğumuzda ikinci saatteyiz. Bülten'in hemen sonrası huzurlarınızdayız. Güzel şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Alemin kralı Kral FM burası. Kaptan Şener'le birliktesiniz. Yollardaki canlar, hepinize bir iyi yolculuklar dileyelim efendim. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Mega kentlerde biraz yoğunluğun artacağı zamanlar ama sadece mega kentler anlamında değil, artık tatil beldelerinde de yoğunluk bu saatlerde artmaya başlıyor. Siz güzergahları kontrol edin. Benden tavsiye. Efendim, uzun yoldaki kaptanlarımıza da iyi yolculuklar olsun. Araçlarında bizleri dinleyen, yoldaş edinen bütün canlara selam olsun. Şarkılarımız armağandır. Mesaideki güzel yüreklere iyi mesailer. Görevleri başındaki kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi tüm meslek grupları, bizim için nöbette görevde olanlar, müteşekkiriz. Ayağınıza taş değmesin diyelim. Ve istirahatteki dostlarımıza da çok güzel bir çarşamba akşamı olsun. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
7: Pronto, Pronto Tur.
8: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8.000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
7: Pronto, Pronto Tur.
6: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.

0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı. Pilot garaj yolu
1: ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot garaj yolu ekspertiz.
6: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var.
7: Pilot garaj şoför ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

0: ve cebini düşünenlere.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
5: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
6: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
7: Kral Pop.
8: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
10: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
11: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

geçti ömrümüz. Vakit kaybetmeyelim, dostlarımızın mesajlarına dönelim. Kimler dinliyor, nerelerden takipteler? İkinci saatin o güzel mesajlarını dillendirmeye gayret gösterelim. Alperen Aras takipteymiş. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Umarım iyisinizdir demiş. Eser istemiş. Eşine armağan etmiş. Teşekkürler, sağlıcakla kalın diyor. Sizler de öyle. Bodrum'dan Hasan Özkurt takipteymiş. Selamlar diyelim. Bir şarkı istemiş o da. İrfan Çelik Bursa İnegöl'e bir selam olsun diyelim. Canımdan çok sevdiğim eşime şarkılar diyor. Ferda Hanım, rotamız bugün de belli. Kahvemiz orta şekerli. Dinleyelim o zaman. Bugün de Kaptan Şener'i. Güzel bir şarkıyı kızım Şeyma için istiyorum. Ve açtık sesi dinliyoruz siz demiş, selamı olsun diyelim. Şarkılarımızın hepsi sizlere darmağan olsun. Tülay Temiz Samsun'dan sevgiler saygılar yakışıklı kaptanım. Her zamanki gibi seni dinliyoruz ve harikasın demiş, sağ olsunlar. Samsun'a selamlarımızla diyelim. Ve Remzi Güner takipteydi. Teşekkürler kardeşim büyük ustalardan çaldığın eserleri için. Bir de Türkü Babalardan eserleri çalarsanız seviniriz demiş. Hollanda'dan, Eindhoven'dan Horoz Kentli, Horoz amcadan selamlar demiş. Bizden de selam olsun Remzi Bey'e. Valla elimizden geldiğince türkülerimize değer veriyoruz program içerisinde. Hepsini paylaşıyoruz da. Filiz Kıtay, hayırlı akşamlar. İyi günler kaptanım. İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Ben de yoklamadaki yerimi aldım, sizleri dinlemedeyim. Allah'a emanet olun diyor. Sema Doğan, hayırlı olsun diyor. Mahsun Kırmızıgül şarkıları çok güzel olmuş. Sıcak bir göl başından sevgiler, saygılar. Allah'a emanet ol tüm şarkılar size ve Afrika'daki yeğenim Burakcan'a ve Şırnak'taki asker yeğenim Fehmican'a gelsin demiş. Armağan olsun bütün Mehmetçiğimize de bir selam gönderelim. Güzel yüreklim, hoş geldin diyor. Bugün de geldik, elimizi aldık. Kahvem eşliğinde seni dinleyeceğim. Ankara bugün çok sıcak, 30 derece. Bu sıcaklarda çok dikkat edin lütfen. Özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılarımız çıkmasınlar dışarı. Ve sokak hayvanlarımızı da unutmayalım lütfen. Bu sıcaklarda gerçekten onların en ihtiyaç olduğu bir kap mama ve bir kap su. Allah emanetsin güzel yüreklim demiş. Teşekkür ediyoruz bu güzel hatırlatmalar için. Evet, can dostları unutmayalım sıcak havalarda. Özellikle su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışalım. Turgay Varol, hoş geldin kaptan, kolay gelsin diyor. Nilgün Hanım, kolay gelsin kaptan bey, nasılsınız, iyi misiniz? İzmir'deyim, tatilde, çok sıcak burası ve her zamanki gibi dinliyorum. Rabbim kuvvet versin inşallah, iyi yayınlar demiş. Selam olsun diyelim, hoş geldiniz diyelim İzmir'e. Sevgili kaptan, güzel bir Haziran gününden merhabalar. Bugün de Samsun sahilinde kafede otururken sizleri dinliyorum demiş. Gülay Taşar'ın ulaştırdığı satırlardı. Keyfiniz bol olsun diyelim değil mi? Mehmet Çelebioğlu, kıymetli kaptan Şener abime selamlar. Erzincan'daki asker oğlum Abdullah'a sıradaki şarkı gelsin diyor ve ekliyor. Dilerim ki herkes kalbinde ne besliyorsa onun bereketini görsün. Kimin kiminle ilgili ne düşüncesi varsa hayatına o nasip olsun. Başkasına niyet ettiği her şey kendi yoluna vesile olsun demiş. Çok güzel bir söz değil mi ya? Hani beddua da etseniz birine sizi bulacak. Eyvah eyvah, düşüncelere çok dikkat değil mi? Mehmet Çelebioğlu, Şükrü Tarhan, Durdan Erdoğan, muhterem ablamız Nurhan Kazmacı, Ayten ablamız, Tülay Keskin, Nazlı Mevcil, Gülnaz Gelir, Nursel Koç, hepinize selam olsun diyelim. Görebildiğim isimlerden birkaçıydı. Bütün kralcılarımıza, dinleyen canlara bu güzel şarkıları, efsaneleri armağan edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8.000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.

Eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Efendim güzel türkülerle artık programı tamamlayalım. 17'de sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu teslim almıştık. Artık Bursa'ya Melis'imize mikrofonu teslim etme vaktimiz geldi. O naif sesiyle, güzel sohbetiyle, şarkılarıyla sizlerle olacak. Akşamı onunla karşılayacaksınız. Hepinize çok güzel bir çarşamba akşamı olsun diyelim. Yarın yine aynı saatlerde böyle 17-19 arası akşam güneşi vakitlerinde buluşalım, paylaşalım. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel türküyle usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Net gündem.
4: 24 Haziran Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdoker ben. Günün gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşette. Trump'la NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak. İki lider 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde bir araya gelecek. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio da Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıklamış. Bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak demişti. Aynı zamanda bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak. Türkiye, 2004 İstanbul zirvesinin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapmış olacak. Net gündemde TRT Haber'e uzanalım. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Manşet bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Bugün grup toplantısında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı, bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemize refahın egemen olmasını engelleyemeyecek dedi. Bugün CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'e de rozetini takan Erdoğan, kavganın, belaltı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlerinin Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz ifadelerini de kullandı. Milliyete uzanalım. Manşet, ana muhalefetten bir istifa haberi de Edirne'den. Keşan'da 2024'te mahalli idareler genel seçimlerinde CHP'den 4. kez belediye başkanı seçilen Mehmet Özcan'ın partiden istifa ettiği öğrenildi. Özcan'ın istifasıyla birlikte CHP'den ayrılan belediye başkanı sayısı 23'e yükseldi. Sözcünün dikkat çeken manşetinde ise atanmış CHP'lilerin ilk gövde gösterisi yazıyor. Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın sabah konvoy eşliğinde İstanbul'a geleceği duyuruldu. Mutlak Butlan süreciyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti mega kente ilk ziyaret olarak kayıtlara geçecek. Anadolu Ajansı'na bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump manşette. İran'la devam eden müzakerelerdeki gündem başlıklarına ilişkin bugün paylaşım yapan Trump, İran tarafının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir ücret alınmadığı konusunda kendilerine bilgilendirme yaptığını açıkladı. Bunun aksi olması durumunda müzakerelerin derhal biteceğini de vurgulayan Amerikan Başkanı, İran'a hiç para verilmediğini ve İran'ın parasından da kendilerine aktarım yapılmadığını sözlerine ekledi. Habertürk'e bakalım. Bir soruyla karşılıyor bizi. Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? Avrupa bir süredir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcaklıklar 45 dereceye ulaşırken can kayıpları da artıyor. Balkanlardan ülkemize doğru seyredecek sıcak hava dalgası gücünü az da olsa yitirecek ve Trakya'dan itibaren Türkiye'yi etkileyecek. Hava sıcaklıkları yakın vadede 3 ila 6 derece kadar yükselecek görünüyor bilgisi paylaşılmış. Özellikle Marmara ve Ege'de rüzgar sert eseceği için de orman yangını riskine karşı uyarıda bulunmuş uzmanlar. Net gündemin bugünkü kapanışı sondakika.com'dan. Manşet, Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediyelere yönelik yargı süreçleri hakkında çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Yazar Mustafa Balbay'a konuşan Kılıçdaroğlu, davaların siyasi müdahale değil, yolsuzluk davası olduğunu savundu. Asıl önceliğin tutuksuz yargılama değil, parti içi ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmak ve kirlilikten arınmak olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kanadıyla köprüleri tamamen attı denilmiş haberin ayrıntısında.
3: Gündem. Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik, Otopratik.
7: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Perşembe günü de hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta hava çok daha sıcak olacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Antalya parçalı bulutlu 31, İzmir sıcak 36, Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik, Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
9: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor, ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, bir günü daha akşama kavuşturmak üzereyiz. Haftanın tam ortasında, çarşamba gününde kralcılarımızla buluştuk. Saatler 19'u gösterdiğinde sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu devraldım, kral bayrağını devraldım. Nöbetçi Erdem gelene kadar bu iki saatinize eşlik etmek üzere kulaklığımı kulağıma taktım. Çok kral şarkılar çalacağız. Arada bir de sohbet, muhabbet edeceğiz. Güzel bir akşam diliyorum bütün kralcılarımıza. Birçoğu yollarda, işler tamamlandı, eve gitmek üzere yola çıkıldı. Akşam vardiyasına başlayan kralcılarımızı da elbette unutmayalım. Onlara kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Ve yollardaki kaptanlarımız elbette. Sabah, öğlen, akşam, gece hiç fark etmez. Direksiyonu başında bizi dinleyen, kilometreleri geride bırakan bütün kaptanlarımızı da şöyle yürekten selamlayarak yolculuğumuza başlayalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: com tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bambaşka yere taşır Toyota.
3: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Biz Ross'ta 22-25 Haziran tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Bir önde eşlik edecek sarı kışırtılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
6: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de giriyoruz.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.

Evet, yayınımızın henüz başındayken bu akşam da hatırlatmalarımı yapayım. Birçok kralcımızın zaten telefonunda Kral FM diye kayıtlı bizim WhatsApp numaramız, ama bilmeyenler için, ilk defa karşılaştığımız kralcılarımız için söyleyelim tekrar. Yavaş yavaş şarkı aralarında şöyle birbirimize hal hatır soralım, sohbet muhabbet edelim dilimiz döndüğünce. 532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızdır. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Bana orası daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa buradan da okuyoruz mesajlarınızı. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız sevgili kralcılar. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bakalım bu akşamın ilk selamını hangi kralcımızdan, hangi şehrimizden ya da hangi gurbetçi dinleyicimizden alacağız. Haydi buyurun, başlasın muhabbet.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: İlk Dünya Kupası Uruguay'da yapıldığından pek çok Avrupa ülkesi maddi sebeplerden katılmayı reddetti. Sadece 4 Avrupa takımı turnuvaya katılmıştı. Uçak seyahati daha o yıllarda gelişmediği için bu 4 ülke aynı gemiyle Brezilya'ya gitti. Oyuncular birkaç ay süren gemi yolculuğu boyunca güvertede antrenman yaptılar. Yolda geçerken Rio de Janeiro'da durup Brezilya'yı da aldılar.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Kral Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.

0: yangın yeri.
1: Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında en güzel şarkılarla akşamı karşılıyoruz. 24 Haziran çarşamba akşamındayız. Çok yoğun bir iş gününü daha geride bırakmış olmanın verdiği o tatlı huzurla, değil mi? Bir parça yorgun eve dönüyoruz belki ama çaldığımız şarkılar gün içinde kaybettiğimiz enerjiyi toplamaya yardımcı oluyor. Şimdi size tam böyle bir yaz şarkısı çalacağım. Şarkının sahibi de, yorumcusu da şu anda beni duyuyor, dinliyor. Sevgili Cenk Eren'e buradan selamlarımızı gönderelim. Gerçekten harika bir şarkı olmuş. Beklediğimiz ritimler, beklediğimiz melodiler, insana şöyle dinlerken rahatlık veren harika bir yaz şarkısı. Çok da güzel bir kliple desteklemiş. Hala izlemeyenler varsa YouTube'dan Kopsun Kıyamet diye yazdıklarında karşılarında görecekler. Sözlerini ayrıca beğendim. Hatta en vurulduğum yeri, tek sen yeter bana, gerisi tantana olarak devam eden cümlesi. Bu kadar bahsettik, çalmazsak olmaz. Tekrar tekrar yolu açık olsun, dinleyeni bol olsun sevgili Cenk. Selamlarımızı gönderiyoruz kralcılarımızla sana. Kopsun kıyamet.

0: Geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0.

0: akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya. Samsung 163 ekran, 4K Ultra HD, Smart QLED TV 44.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep

0: hoş geldin. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Bank,
1: kartıma gir. Notebook deyince vatan.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bu güzel şarkının son 40 saniyesindeki elektro bağlamanın o solosuna hayranım. Her dinlediğimde böyle o ritmi tutturarak kulaklığıma biraz daha ses veriyorum. Çok güzel yorumlamış yıllar önce Muazzez Ersoy, nostalji kraliçemiz. Şimdi bütün gözleri şarkılar yazılmış göz renklerine. Bak yeşil yeşil var ilk aklıma gelen. Türk sanat müziğimizin güzel güzide bir eseridir. Mavi mavi masmavi var. Gözleri boncuk mavi diye devam eder. Mavi gözlülere de yazılmış. Ela gözlüler için çocukluğumdan beri bildiğim, zaman zaman da farklı farklı isimlerden çaldığım çok güzel bir türkü vardır. Yaşıtlarım bilirler. Hatta bizim bir üst jenerasyon daha iyi bilir. Ela gözlüm ben bu elden gidersem diye devam eder. Kahverengi gözler için kimse bir şey yazmamış, yapmamış ta ki 60'lı yılların sonuna kadar. Doğru bilgiye ulaşayım, en doğru bilgiyi vereyim diye üşenmedim, araştırdım. Sözleri Mustafa İlhan Geçer'e, bestesi de Selahattin Sarıkaya'ya ait bir eserdir. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin şarkısı. Daha ne desinler değil mi? Bence bütün kahverengi gözlüler üstüne alınmalı bu güzel şarkıyı. Ne demişler en nihayetinde sevgili kralcılar? Kahverenginin yoktur dengi, onlarda bulunur sevgi.

0: Tanrım affeder böyle sevince.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İşte 80'lerde doğup 90'larda ilk gençlik yıllarını yaşayanlar için özel şarkılardan bir tanesi de bu şarkıdır. Yıllar sonra Serkan Kaya yorumuyla karşımıza çıktı. Daha hızlı bir, daha güncel bir altyapıyla. Bekar Gezelim bizim gençliğimizin şarkısı. Grup Laçin. Bütün üyelerine de buradan selamlarımızı gönderelim. Serkan Kaya'ya da öyle. Seviyoruz, akşamımıza hareket kattı. Şimdi çalacağım şarkıda yine çok geçmişten, 30-40 sene evvelinden tanıdığımız, orijinal halini de çok sık çaldığımız bir şarkı ama bu kez Mahsun Kırmızıgül yorumuyla paylaşacağım sizlerle. Mahsun abimiz 5 yıl aradan sonra Gönlümdeki Şarkılar projesiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumladı. Tam 25 şarkı. Bayağı güzel, arşivlik. Gönlümdeki Şarkılar demiş bu albüme de, bu projeye de. 26 Haziran'da ilk 3 eserini yayınlayacak sevgili kralcılar. Öncesinde sağ olsun bize gönderdi. Kralcılarımızla Türkiye radyolarında ilk defa biz paylaşıyoruz. Biraz önce Kaptan Şener Orhan Baba'nın çok güzel eseri Bir Teselli Veri paylaştı. Mahsun Kırmızıgül yorumunu. Ben de Bergen'den dinleyip çok sevdiğimiz, gönlümüzde bambaşka bir yerde olan Benim İçin Üzülme şarkısını paylaşacağım. Bu güzel şarkıyı Mahsun Kırmızıgül özellikle şiddete uğrayan, susturulan ve görmezden gelinen tüm kadınlara ithaf ettiğini söylemiş. Bir de Azerbaycan'ın sevilen halk şarkılarından Yandırdın Kalbimi var elimize ulaşan. Onu da başka bir saatte başka bir arkadaşım sizinle paylaşır. Türk müziğinin güçlü duygusal mirasını Deep House unsurlarıyla buluşturdu bu albümde Mahsun Kırmızıgül. Ama eserlerin ruhuna gayet sadık kalmış. O konuda dinlerken de anlayacaksınız. Gayet hassas davranmış. Yeni nesillerle buluşsun demiş bu şarkılar. Bizim çocukluğumuza tanıklık etti. Yeni nesillerin de aklında yer etsin demiş. Girmiş stüdyoya okumuş. Çok beğendik. Yolu açık olsun. Dinleyeni bol olsun. Sevgili Mahsun Kırmızıgül'e buradan selamlarımızı gönderelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, Ege ve Akdeniz'de gölgede sıcaklık 37-38 dereceleri aşıyor. Akdeniz'de %60'lardaki bağıl nem nedeniyle sıcak çarpması riski yüksek. Bol su tüketilmeli ve özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
8: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
3: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
4: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
5: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Vallahi sevgili kralcılar, bugün programımızın içeriği biraz doluydu. O yüzden mesajlara çok bakamadım. Yani daha doğrusu selamlarınızı aldım ama yayında dile getirecek vakti bulamadım. Babalar listelimiz başlıyor. Araya çok girmeyiz biz resital şarkılarında. O büyüyü bozmak istemeyiz ama birkaç tane selamı alayım. Yani hepten de bu selamlar havada kalmasın. Hikmet abimizi selamlayacağım ilk olarak İstanbul'dan. 10 yılı aşkın süredir radyonuzu dinliyorum demiş. İlk defa, hayatımda ilk defa bir radyoya mesaj atmak için telefonu elime aldım. Ben de buradayım demek istedim. Şimdi şu mesajla karşılaşmasam çok üzülürdüm. Yani yayından sonra görsem. Hikmet abicim hoş geldin. Nice 10 yıllara Kral FM'le inşallah. Teşekkür ederim, sağ olasın mesajın için. Sakarya'dan çok eski dostum sevgili Polat kardeşimle eşi Zeynep dinliyorlarmış. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Bize de şöyle en kralından bir şarkı armağan eder misin diye Zeynep mesaj atmış. Hepsini çalarım size. Bugün bu tarih 24 Haziran'da doğum günü olan, evlilik yıl dönümü olan, işte kendisi için özel bir gün olan bütün kralcılarımıza resital şarkılarımı çalayım. Çok eski dostlarımdır. Yani 2000-2001'den bu yana tanışıyoruz. Onlar radyoda beni çok duyuyorlar. Ben memlekete gittikçe ziyaret ediyorum. Yakındır Zeynep'ciğim. Kahveni içmeye geleceğim. Bak okullar da kapanmak üzere. Herkes memleketine, değil mi? Sakarya yolları görünecek benim için de. Nasip olursa geldiğimde uğrarım. Hazırsanız Müslüm Baba'nın Kral şarkısını öncelikli olarak bir size armağan edeyim. Sonrasında hiç araya girmeden sırasıyla Ferdi Baba'yı, Orhan Baba'yı ve İmparator'u bütün kralcılarımıza armağan edeyim.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle. Ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle. Ben de bileyim. Bana da söyle. Bana da söyle. Ben de bileyim.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize
2: bakın, sıkıntı yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Benimle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

bazı sanatçılar, sevgili kralcılar, şarkıları söylerken aynı zamanda yaşıyorlar ya, hani bunu bir müzik dinleyicisi olarak, birer dinleyici olarak biz de çok kalpten hissediyoruz. Bizim öyle çaldığımız çok sanatçı var. Arabesk fantazi dünyası zaten çok doğrudan böyle nasıl denir, damara, kalbe doğru yol aldığı için bazı isimlerde çok daha net hissedebiliyorsunuz o duyguyu. Gerçekten duyguları darmadağın bir adamın sesinden duyduk yani bu şarkıyı. Kalbi paramparça olmuş, sesine o kadar yansımış ki, öyle okumuş ki stüdyoya girip. Genelde Azer Bülbül şarkılarında bu vardır zaten. Ben çok büyük bir hayranı olarak bilen kralcılarımız var. 90'lı yıllardan vefatına kadar çok takip ettim, çok dinledim. Çok hissederek okurdu şarkılarını, Allah rahmet eylesin. Burada da onu çok net anlıyoruz yani bu şarkıda. Duygularım darmadağın, anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Nasıl sözler? Haydi bana müsaade. Birazdan Erdem burada olacak. Hayırlı yayınlar diliyorum arkadaşıma. Yarın akşam saat 19'da sağlık sıhhati olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda hem şarkılarımızı çalacağız hem de arada bir sohbet muhabbet edeceğiz. Hepinizi beklerim. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı, Samsun Kavşağı istikameti üst depo onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 7 ile 11. kilometreler arası üst yapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinde trafiğe kapatılıyor, ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Hep damar, full damar.
6: Nöbetçi Erdem.
7: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler 2 saat boyunca saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
2: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
3: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
2: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
3: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, bir Mahsun Kırmızıgül yorumu şimdi sizlerle paylaşacağız. Türkiye radyolarında ilk kez sevgili kralcılar bir Ali Tekin Türe klasiği, hepimizin çok iyi bildiği bir şarkı. Bu kez Mahsun Kırmızıgül'ün tarzıyla, tavrıyla, onun yeniden düzenlemesiyle birlikte 26 Haziran'da müzik marketlerde ve dijital platformlarda şarkı yerini alacak. Hepinizin çok iyi bildiği bir şarkı, efsane bir şarkı. Ali Baba'yı da rahmetten alalım, mekanı cennet olsun. Mahsun Kırmızıgül Türkiye radyolarında ilk kez Kral FM'de bu efsane şarkıyla 26'sında dijital platformlarda.

Benim de çok kullandığım bir cümledir. Kendimle ilgili kullanırım bu cümleyi. Uzaktan görenler mesut sanıyor. Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. Bir meçhule döndü benim hayatım. Biz bakınca, herkesi görünce iyi zannediyoruz. İşte muhabbet ediyor, sohbet ediyor, çay içiyor, kahve içiyor, yemek yiyor. Demek ki keyfi yer. Ama insanların iş dünyasında neler yaşadıklarını, ne sıkıntılar çektiklerini, ne fırtınalar koptuğunu bilmiyoruz tabii. Biz kendimize göre yorum yapıyoruz. Dışarıdan yorumlar da çok doğru olmuyor tabii ki. İnsanların iç dünyasını keşfetmek lazım. Onların biraz içine doğru, kalbine doğru mesafe kat etmek gerekiyor. Nöbetçi Erdem.

Yani Hakan Taşan'ın birçok efsane şarkısı artık klasikleşmiş şarkısı var tabii ki ama kendisi de böyle ifade ediyor. Güz Gülleri diyor. Selim Öztaş bir TRT sanatçısı bestelemiş. Güz Gülleri'nin yeri benim için de ayrı diyor. Çok efsane bir şarkı. Yani zaman zaman ben bunu TRT Müzik'te de izliyorum, görüyorum. Yani arabesk şarkı, damar şarkı ama sanat müziği formu da çok başarılı şarkının. Çok güzel, çok keyifli bir şarkı gerçekten.

0: Veloso'su Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu. Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop Radyo.
3: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
4: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Hakan Sarıca çok büyük bir müzisyendir, çok büyük bir ustadır. Birkaç ay önce Taksim'de bir program vardı, oradaki programa o da gelmişti. Orada biraz sohbet ettik. Orhan Baba'nın yıllardır yanındadır, beraberdir. Sibel Can'ın o efsane şarkılarında, o Tövbeliyim de, Eskidi Her Şeyler'de hep Hakan Sarıca imzası vardır. Bu Senden Kaldı şarkısı da, yani sözü, müziği, yorumuyla harbiden keyifli bir şarkı. Ellerine sağlık sevgili Hakan Sarıca.

Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterdim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterdim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

0: İnsafsız, aklımdasın, yazık bana, unutmayacağım, eyvallah. Bunlar efsane şarkılar ama unutmadım seni de gerçekten benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Çok damar bir şarkı. İbrahim Erkal'ın ilk albümü, 94 yılında çıkarttığı Tutku albümü ve orada biraz daha taverna ağırlıklı odun bol bol kullanıldığı efsane bir şarkıdır. Allah gani gani rahmet eylesin. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeliği başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı 4 yol, Biricik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki ustayı, iki kralı rahmetten alalım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep.

Evet, benden bu akşamlık da bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar, alemlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan

0: İşte o ağlayan şarkılar, bu şarkılar. Bir haykırıştır arabesk. Arabesk müziğimizin harika iki örneğiyle aleme gelişimizi duyurduk. Ben geldim arkadaşlar. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Edep haya imandandır diyen, Kur'an ruhun gıdasıdır diyen, Allah katında tek din İslam diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdimi uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: Muzu'da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
3: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: İlk değerlendirmelerimizi yapalım bakalım, mesajlara yönelik. Batman'dan Yasin, Alanya Cezaevindeki Baba Serhan'a. Sultan Gazi'den Mehmet. Eyvallah.
1: Asırlardır yalnızım.
0: 97 yılından beri sizi dinliyorum, ilk defa yazıyorum demiş. Gece bekçilerine sevgili eşim Seda'ya demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz. Eyvallah, hayırlı görevler. Kayseri'den Sevilay. Severek denediğini belirtmiş. İzmir'deki abisi Sadık Sungur'a. Neşet Baba'dan diyor. Esenler'den Emine, eşi ve çocuklarıyla Giresun'a yolculuktaymış. Oğlu Erdem'e. Atilla Kaya'dan bir şarkı denmiş. Lütfen gündüze geç demiş. Erhan Duran Bursa Yenişehir Marmaracık köyünden. Ayhan Alp Oğuz dayısını armağan etmiş.

Kuştepe'den göndermiş bir sevenimiz. Kardeşlerim Yunus, Fuat, Doğukan, Devrim, Veysel, Ahmet ve Zafer'e. Onlara demiş sıradaki şarkılar. Adapazarı'ndan İlk Dur Üçlü'ye talibim demiş bakalım şarkılarını.

bir. Ankara Bahçeli Evler'den Şenol hoş geldin demiş. 50. yıldan İlhan Hüseyin Altın'dan Haset Akşamlar tüm sevdiklerine. Bir hiçmişsin meğer ben altın. Almanya'dan tır şoförü Emin Şengül, tüm Niğde'ye kuzeni Samet'e. Konya'dan Filiz hayırlı akşamlar demiş. Artık ne duamsın, ne de beddua. Konya'dan Meral Üçlük hazırlamış, İzmir'den Ethem, Seyfi Doğanay'dan, Bodrum'dan selamlar, eşim Zeliha için diyor, Kırıkanlı Abbas'tan, Antep'ten Fahrettin Üçlük hazırlamış, İzmir'den Güvenlik Ebru. Gece diyor senin programı dinlemek güzel demiş Ebru. Bir de video paylaşmış, eyvallah. Erzurum'dan Ayşe. Hoş geldin kardeşim demiş, eyvallah. Bursa'dan Medet, ailece dinliyoruz.

İzmir'den Gülden yenge, gelinim Zühre Ece ve oğlum Necmettin'e diyor. Ay maşallah. Yeni evli çiftlerimiz bunlar. Tekrar tekrar mutluluklar diliyoruz. Gülden yenge de tabii çok çok mutlu bu durumdan. Daim olsun diyelim inşallah. Darısı Ertuğrul'un maşına. Pamukova'dan Mehmet, Ferit, Vedat gece vardiyesine gidiyoruz denmiş. Kolay gelsin diyelim. Mücahit eyvallah. Çorum'dan Onur. Canından çok sevdiği eşi Aliye Balcı'ya. Ve arkadaşları Songül Ceylan, Ayşe Yılmaz'a. Sen nereye biz oraya demiş. Şişli Kurtuluş'tan Neşe Gül, Orhan Baba'dan. Kilis'ten Mehmet. Eyvallah. İtalya'dan Hasan Gürbüz.

Çekmeköy'den Atakardeş sesini duyunca çok mutlu oluyoruz İstanbul'dan denmiş. Eşi Reşide, Kara Aslan ve Erdoğan, Kara Aslan'ı oğlu Rıdvan, gelini Esra'ya damadını armağan ettiğini belirtmiş. Eyvallah. Gaziantep'ten sevgi saygılar demiş. Kim demiş? İsim göremedim. Bir sevenimiz, eyvallah. Yeni saatin hayırlı olsun demiş Mehmet Akif. Orhan Ölmez veya Kamuran Akkor'dan diyor. Adana Missis'ten Gamze Aras. Ailecek dinliyoruz demiş tüm kralcıları ve aileme. Kayseri'den Fatih. Üçlük hazırlamış.

Osman Atina'dan Osman. Tüm kralcılara. Seni çok seviyoruz denmiş, eyvallah Osman. Bayrampaşa, Kartaltepe'den şoför Ali, bütün gönen Balıkesirlilere, Kartaltepe'lilere. İzmir'den Seyfi Aktürk, işten geldim seni dinliyorum demiş.

Üçlük değil, üçlükler hazırlamış. Kim hazırlamış? Umarım birini beğenirsin demiş bakayım. Bir Bergen'den, bir Güllü'den, bir Hüseyin Altın'dan, bir Uğur Işılak'tan, bir İbrahim Tatlıses'ten. Kim bu sevenimiz? İsim göremedim, bakıyorum. Eyvallah. Bir de isim yazsaydı. Alemin kralı, kral at abim hoş geldin demiş Aslı.

Samsun Teknepınar'dan Nurcan. Canım Sevim ablama diyor. Çanakkale'den Altan. Vefasızlara. Trabzon Maçkalı Tır Kaptanı Hakan. Ankara'dan Gebze'ye seyir halindeyim demiş. İzmir Tire'den Gözde. Canım kocam Mustafa ve Gözde Örtü Döşeme. Kızlarım Ecrin Duru'ya. Batman'dan Ferhat. Alanya Cezaevindeki dayısı Erhan'a, koğuş arkadaşlarına. Hasan Özel, akaryakıt istasyonunda markette çalışmaktayım demiş. Pompacılık yapan çalışma arkadaşlarım Figen ablaya, Hüseyin kardeşime, Müslüm babadan. Osmaniye düz içinden Ecevit. Eyvallah. Şanlıurfa'dan Adnan. Şimdilik bu saatteyiz Adnan. Kasımpaşa'dan Yavuz. Ordu Ulubey'den Kenan. İlçe Devlet Hastanesi'nde nöbet tutan Doktor İlker Bey'e.

Bursa'dan Gülsüm Şah, eşi Abdurrahim Çoban'a. Ankara'dan Semih, Ümit Volkan Zarif içindenmiş. Badem Balcı Mesai arkadaşları Efe Hüseyin, Şenol Furkan, Burhan, Bülent Usta ve tüm sevdiklerine. Libya Sultanşehir'den diyor. Eyvallah. Kayseri Develi'den Seyfullah, eşiyle balkonda dinlediğini belirtmiş. Almanya'dan Hüseyin. Ferdi Baba'dan diyor. Ankara'dan Ramazan, tüm Niğdelilere. Kütahya'dan Hesna, üçlük demiş.

0: tankçı askerler. Ne demiş? Tankçılara denmiş. Özellikle Suriye, Irak'ta görev yapan arkadaşlara, Mehmetçiğimize denmiş. Yalan. Hüsamettin ve arkadaşları, Suzan, amcam Ramazan ve Yusuf dayıma.
1: Aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan?
0: Ben Deniz Gözlü, çok sevdiğim çılgın Beşiktaşlı'ya diyor. Samsun'dan bir sevenimiz. Amasya Gümüşhacıköy'den. Serkan. Ferdi Baba'dan bir şarkı. Ölen babam için diyor. Babam çok dinlerdi diyor. Allah rahmet eylesin. Adana'dan Ahmet. Candan çok sevdi eşi Merve'ye. Hatay'dan Ece. Çok sevdi eşi Mehmet Kaptan'a. İlker sevdiğim Eminem için diyor. Balıkesir Dursun Bey'den Celal Altay ve Sevinçler Çay Evi'ndeki arkadaşlara denmiş. Mustafa Tatlı Kırkağaç'tan. Abisi Cemal Özdemir'e.

güzel bir şarkı, ne güzel çalınmış sazlar. Bayılıyorum burasına şarkının. Çekelim başımdan dedi Emre. Arı Doğu Beyazıt'tan Gülten bir türkü demiş. Rüstem Almanya Frankfurt'tan sıradaki şarkı diyor.

Mutlu Adem dolmuş şoförü. Tüm yolcularına. Ordu Fatsa'dan Gülhan Taşar, Müslüm Baba'dan. Çok sevdiği gurbette olan eşi Aydın'a. Serdar Karabay, abim Halil İbo ve arkadaşları Bozkurt, Talip ve Erçin'e. Bingöl'den Hasan, memleketi Adana'ya, mesai gurbetçileri mesaide çalışanlara denmiş. Erdemli'den Yılmaz Can Ceylan selamlar demiş.

0: sen.
1: Bir de değmezmiş sana diyelim. Müslüm Baba'yla sonrasında üçlüye geçelim. Antalya Ahmet Ünay. Ferdi Baba'dan denmiş.
0: Kurtuldum, kurtuldum.
1: Tunceli'den doğan kız arkadaşı ülkeme.
0: İbadet başlattım.
1: Gaziantep cezaevinde yatmakta olan Cihat Akyüz'e. Zilan armağan etmiş.
0: Öyle, mutluyum bence.
1: Tanrı. Eskişehir'den Ali Mert Yeğen'i Necati Bozkurt'a.
0: Aşkı bundan sonra.
1: Adana Misis'ten Halil Tanır. Bergen'den bir şarkı tüm kralcılara. Diyarbakır'dan Songül. Yeğenim Cem'e. Almanya'dan Serkan Haskılıç. Ferdi Baba'dan Beşiktaşlara. Dursun Bey'den Mehmet. Mermerci Halil. Arif Öz. Kolay gelsin Ata Bey demiş, eyvallah. Ankara Sincan'dan Halime. Müslüm Baba'dan. Dinleyen herkese diyor.

0: Müslüm Baba'nın bu damar şarkısının, bu ağlayarak söylediği şarkısının hemen ardına. Öyle hissediyorum ben. Böyle hissederek içten okumuş. Acaba birilerine veya bir yerlere gönderme yapmış mıdır? Yani okurken aklından birileri geçmiş midir? Olabilir. Vallahi öyle anlamlı bir şarkı yani. Rahmetli Ali Tekintür'e de ne yazmış be? Vallahi billahi. Onu da rahmetle saygıyla analım. Müslüm Baba'yı da öyle. Ve Almanya'dan İrfan'a söz hakkı verelim bakalım. İrfan.
1: Efendim, ben İrfan.
0: İrfan diye seslendim. İrfan dilini yuttu. Beklemiyor muydun yoksa? Yok. İrfan?
1: Hiç beklemem, tahmin etmedim. Heyecanla.
0: Sürpriz oldu, heyecandan dilini yuttum vallahi. İrfan diyorum, karşılık veremiyor.
1: Radyoda açık da şeyden, telefondan dilini yuttum da ondan.
0: Eyvallah. Nasılsın İrfan, iyi misin?
1: İyiyim, sağ ol.
0: Allah iyilik versin. Memleket neresi?
1: Zonguldak, Devrek.
0: Devrek'ten kalktın, Almanya'ya gittin. Kaç yıldır oralardasın?
1: Oo, 78'den beri. Evet, İlkokulu bittikten.
0: Sen artık kısmen oralı da olmuşsun.
1: Evet.
0: Peki, hayırlısı olsun. Öyle. Nasıl işte, işlerin güçlerin iyi mi?
1: İyi ama sıcak havalar çok bunaltıcı burada.
0: Evet, her yerde öyle. Ama Avrupa'da daha bir farklıymış anladığım kadarıyla.
1: Evet, evet.
0: Siz alışık değilsiniz, hep serin havalara alışıksınız. O yüzden bu havalar biraz, özellikle Fransa'da falan, çarpıyor insanları. Alıyoruz haberleri. Allah tüm insanlığı ama özellikle de gurbetçilerimizi korusun diyelim. Üçlüğün başladı İrfan. Evet. Hemen mesajını okuyayım. Merhaba Ata Bey, hayırlı akşamlar. Almanya'dan İrfan ben. Üçlüğe talibim demiş. Rahmetli Edip abimizin şarkılarını sıralamışsın. İyi yapmışsın. Ben de keyifleşim. Çalacağım ve dinleyeceğim. Dünya Kupası'nı Türk milli takımı neden başarısız olduğunu yorumlamanızı istiyorum demişsin. Sence?
1: Evet, doğru.
0: Sence ben İrfan?
1: Bir hayal kırıklığı.
0: Ya, oldu evet ama o biraz şeyden kaynaklı. Yani çok heveslendik. Çok böyle çıtayı çok yükselttik. Çok şey. Yani yalan değil. Ben bile dedim ki belki kupaya yürüyebiliriz dedim ama hani hatta bazı örnekler de vermiştim hatırlarsan. Değil mi? Dandik, evet. Dandik Yunanistan, dandik bir futbolla Avrupa şampiyonu olmuştu. Bize de şans da yani ki dandik oynamıyorduk biz. Aslında bak gene söylüyorum.
1: Tamam da o 100 senede bir defa oluyor öyle.
0: Şimdi, yani aynen. Belki bizde de olabilirdi yani Dünya Kupası'nda yani
1: tamam, bizim
0: iyi takımlar var ama biz de aradan belki sıyrılırız.
1: Bir varlık gösteremedi.
0: Ama işte bak şunu söyleyeceğim. Çok ağır eleştiri yapanlar var, hakaret edenler var. Bunlar doğru şeyler değil. Ben hoş karşılamıyorum, doğru bulmuyorum.
1: Orada haklısın tabii.
0: Sonuçta gerçekten de yani çok şanssızdı ya milli takımımız. İki tane ilk gelen şutta gol yedik yani. İki maç için söylüyorum.
1: Evet ya bir de erken.
0: İlk gelen şut ya ikisi de yani adamlar öylesine vurdu şu gol oldu abi. Olabilir yani futbolu var, onları da çıkaramadık sonuçta. Böyle bir durum ortaya çıktı. Keşke öyle olmasaydı. Devam etseydi ya, milli takımımız. Olmadı, ne yapalım, sağlık olsun diyelim ya. Yani dünyamız kararmış gibi hareket edenler var ya.
1: Öyle işte.
0: Doğru mu yani? Ben doğru bulmuyorum abi. Doğru. Yani futbolcular falan perişan olmuşlar ya duyduklarından.
1: Onlar da insan tabii.
0: Tabii. Hoş değil ya. Canları sağ olsun ya. Vallahi helalleri var gene. Maşallahlar var. Tamam.
1: Ya, oraya kadar geldiler.
0: Yani. Yanlış oyun diyebiliriz. Oyun sistemi diyebiliriz. Montella diyebiliriz. O diyebiliriz. Bu diyebiliriz. Ama sonuçta canları sağ olsun milli takımımız. Olmadı. Olmayınca elden bir şey gelmiyor. Bağrımıza basmamız öyle lazım bence yani. Küfürle, hakaretle nereye varacağız abi? Çok küfürbaz bir milletiz ya valla.
1: Öyle doğru.
0: Özellikle gençlerimiz çok küfür ediyor ya. Çok yani bazen uyarıyorum. Diyor ki bak gençler, diyorum, etmeyin küfür. Bak küfür ettiğiniz anda şeytanı kolunuza takarsınız. Şeytanın olduğu yerde de lanet olur, bereket olmaz, sıkıntılar olur. Haklısın abi diyorlar, geçiyorlar. Sonra bir bakıyorum gene ediyorlar. Artık alışkanlık olmuş yani. Allah selamet versin diyelim. Herkes için söyleyelim tabii bunu. İrfan, şey için de, milli takım için de yorumumu yapmış oldum. Hem sana hem tüm sevenlerimize duyurmuş oldum. Ya ben böyle düşünüyorum.
1: Çok sağ olun Ata Bey.
0: Ben böyle düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki maçlara diyeceğiz. Ya. Hani klasik evet. bir lafımız var ya, bitmeyen bir laflarımız. Önümüzdeki maçlara bakacağız.
1: Öyle öyle. Klasik.
0: Peki İrfan, bu satırlara, bu mesajı eklemek istediğin neler? Üçlüğün başladı. Gönlünce sesler, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Oldu. Tüm kral dinleyenlerine bugün kız kardeşi Fatoş izinden geldi, ona armağan. Tüm sevdiklerimize, size, sizlere.
0: Şimdi İrfan, ne diyorduk? Efendim? Ne diyorduk şimdi?
1: Şimdi
0: üçlük zamanı. Ay sen daha çözememişsin henüz. Şimdi üçlük zamanı.

üçlüyü tamamladık bu harika şarkıyla. Hemen mesajlara dönelim yine. Adıyaman Kahta'dan Sami Polat. Eyvallah. Yalova Çiftlik Köy'den Ebu Bekir. Sinan Özen'den. Çorlu'dan Samsunlu Şükrü Koç.

Şimşek'e. Batman'dan Elif, Caner Yıldırım'dan bir şarkı, tüm kralcılara denmiş. Yıldırım Caner'den demek istemiş.

Kahramanmaraş'tan Tolga Kaplan, Cezen'deki babası Ali Kaplan ve arkadaşı İbrahim Temiz Yüreğe. Gaziantep'ten Ahmet Çalı, tüm kralcılara. Gaziantep'ten İbrahim, Yalçın kardeşler Altınoğlu servis ustası Halil dayıma. Tırcı Cemil Kocaeli, Koca Ali herhalde demek istemiş. Sakarya'da çalışıyorum. Cengiz'den bir şarkı denmiş. Aydın Koçarlı'dan Bilge. Koçarlı'mızın geleneksel fıstık festivalimiz var diyor değerli sanatçılarımız. Suavi Ankaralı Ayşe. Eyvallah. Tüm kralcılara diyor. Bulgaristanlı Sinan, Norveç'ten selamlar demiş. Samsun'dan Onur Zengin, Samsun Büyükşehir Belediyesi personeli ve gece çalışan herkese. İzmir'den Rümeysa. Kalbi kırık da gönül almayı bilmeyen.

bilmeyenlere. Kalbi kırıp da gönül almayı bilmeyenlere demiş. Rümeysa, Rümeysa'yı üzmüşler anladığım kadarıyla. Sıradaki şarkı çok sevdiğim bir tanem Jaleme demiş. Gazi Mahallesi'nden bir sevenimiz.

0: Gaziantep Nizip'ten Ahmet görevdeyim diyor. Eşim ve kızıma, kızlarıma, oğluma tüm Antep'e diyor.
1: Elimde resmini bak yırtılıyorum. Dilimde ismini.
0: Diyarbakır'dan Sibel, Eskişehir cezaevindeki sevgilisi Nurullah'a. Sivas'tan Bilal. Sivas'tan Ankara'ya seyahat eden kaptanım İhsan Taşbile'ye.

0: erken yolumu yeniden başa döndürdüm. Lanet olsun sana.
1: Almanya Düsseldorf'tan Leyla, eşi İsmail'e armağan ettiğini belirtmiş.
0: Çarkında.
1: Amerika'dan gurbette olan Emre ve Harun kardeşime denmiş Göktuğ. Sakarya'dan Tuncay Pamukoğlu, sevdiğine Duygu'ya. Yeni yayın saatin hayırlı olsun demiş eşim Nurcan'a diyor Sedat. Ankara'dan Sedat. Konya Bozkır'dan İsmail Ünal, tüm Bozkır halkına. Ata oğlum demiş Kapaklı'dan Emine, eşimle kızımla seni dinliyoruz. Müslüm Baba'dan adını sen koy istenilmiş. Tekirdağ Kapaklı'dan Ufuk Öztun'a, yine gece vardiyasındayım seni dinliyorum demiş. Kolay gelsin. Gaziantep'ten Yusuf, misafirim olan kıymetli yeğenlerim Ahmet ve eşi Kübra ve tüm aileme.

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadirhan'a bırakıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olun.
1: Atadan Müzik Ziyafeti'ni dinlediniz. Atadan Müzik Ziyafeti.

8:08 yaptık saatlerimizi. Önce Derya Bedavacı'dan, sonrasında Linet'ten iki güzel şarkıyla başladık beraberliğimize. Tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine gece mesaisinde olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Güzel şarkılarımızla 03'e kadar alemin kralındayız. Cenk Eren'le devam edeceğiz beraberliğimize. Yeni şarkısı ilk defa Kral FM'de kralcılarımızla olacak. Başarılar dileyelim. Cenk Eren'e de selam olsun. Koptum Kıyamet adlı şarkıyla Cenk Eren'le devam edeceğiz beraberliğimize. Sonrasında buradayız.

0: Evet, aynı zamanda mesajlarımız da gelmeye başladı. WhatsApp hattımız biliyorsunuz 0532 703 92 0, 0532 703 92 0'dan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Sevgili Kadirhan diyor, Çanakkale'den Altan'dan Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Kadirhan, senin programını dinliyorum, benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Adana'dan Bekir Erken'e selam gönderelim. Huriye şu anda bizleri Fransa Lyon'dan dinlemekte. Sıradaki şarkıyı tüm kralcılara ve sizlere armağan ediyorum demiş. Selam olsun. Diğer taraftan da gözüm gelen mesajlara ilişiyor. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Birazdan paylaşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Kadirhan abi, iyi yayınlar, iyi geceler. Çorum'un İskili ilçesinden ben Eymen Yaraş. Tüm gece mesaisi yapan işçi kardeşlerime selam olsun. Sıradaki parçayı Aslan kardeşim Batuhan Demirci'ye armağan ediyorum. Seni seviyoruz, iyi yayınlar diliyoruz.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oynatmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kopmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Evet, 01.36 yaptık. Alemin kralında saatlerimizi. Herkese selam olsun. Sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Neşe göndermiş bu arada bu mesajı. Tokat Turhal'dan yazıyorum. Ahmet Turan ben. Şu anda Ferhat Kılıç ve Şener Özbek'le seni dinliyoruz demişler. Selam olsun. Hollanda'dan Ayşe Ateş'ten gelen bir mesajımız var. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Bursa İnegöl'den Halil'e selam gönderelim. Bu arada sevgili Orçun kardeşim şu anda Sakarya'dan bizi dinlemekte. O da seyir halinde olup kulağı bizde olan kralcılarımızdan hem Orçun'a hem de yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Mersin'den Sinan şu anda seni dinleyen Nedim Kozan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Sesli mesajlarımızın da hemen şöyle bir kaçını paylaşalım bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Sevgili Kadir Han, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Kanada'dan Kayahan. Bugün sevgili eşim Ayşe'nin doğum günü. Sizden özel bir ricam olacak. Şarkı hediye ederseniz çok sevinirim. İyi yayınlar, hoşça kalın, bay bay.
0: Evet, selam olsun. Bu arada Kayhan abimizin eşinin aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşları onlara sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Tabii özellikle bugün doğum günü olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı ama öncesinde gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. Sevgili Malik'ten gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi iyi geceler, hayırlı mesailer. Paris'ten çıktığım yoldan İstanbul'a doğru hemen hemen tamamladım. Şu an Silivri İstanbul yolundayım. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime selam olsun. Aynı zamanda yolda olan tüm kralcılara hayırlı yolculuklar dilemiş. Malik Almanya yolculuğundan İstanbul yolculuğuna kadar kulağı bizde olan kralcılarımızdandı. Selam gönderelim. Bu arada yolda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Son bir sesli mesajı daha paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
2: Şeye kadar iyiydi kızım.
3: Gecelerin kralı Kadir Han. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Selamlar Hollanda'dan Fatih Elbaşı. Sıradaki şarkı benden herkese gelsin.
4: Kadir Han.

dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar.

Peşe dinlemeye devam ediyoruz. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Abi Konya'dan Hasan ben. Bütün arkadaşlarım için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Ayşe Ersoy'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan. Doğum günüm. Benim için de bir şarkı lütfen diyor. Hem Leyla'nın hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşları onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Samsun Tekeköy'den hediye. Şu anda pazar günü düğünü olacak kızım için bir şarkı istiyorum diyor. Kadirhan abi Balıkesir'den Elif ben her zaman olduğu gibi seni dinliyorum demiş, eksik olmasın. Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Frankfurt'tan yolda seni dinliyorum Kadirhan diyor Atilla Ünal. Yollar açık olsun. Samsun'dan Onur Zengin. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyoruz demiş. Gaziantep Nizip'ten Ahmet şu anda görevdeyim. Özellikle eşime, kızlarıma, oğluma ve tüm Gaziantep'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine gece mesaisinde olan bizleri dinleyen kralcılarımızdan Çorlu'dan Fatma'dan gelen bir mesajımız var. O da gece vardiyasında şu anda seni dinliyorum. Tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Sevgili Murat abimiz Üsküdar'dan, Salacak'tan şu anda seni dinliyorum diyor. Medine için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Aynı zamanda çocukları Behruz ve Rabia'ya gelsin. Onları çok sevdiğimizi söylersen mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Bedirhan'dan gelen bir mesajımız var. Cengiz İmren'den bir şarkı istemiş, söz verelim. Yine Namık Kemal şu anda seni dinliyorum Kadirhan diyor. Eşime ve gece çalışan tüm kralcılara gelsin demiş. Son bir mesaj Murat Makedonya'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan, o da selamlarını iletiyor. Kenan'a da selam gönderelim. Sırada Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkımız var. Sonrasında mesajlarımızla buradayız.

0: Sensizliğe koşacağım.
1: Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Peş peşe muhteşem şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Almanya Münih'ten vatana herkese selamlar. İlker, sevdiğim Eminem için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Almanya'dan Helbiron'dan İsmail Kadirhan, şarkılar süper. Gece vardiyasındayız, sizleri dinlemekteyiz diyor, eksik olmasın. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail abimize selam olsun. Kocaeli Körfez'den Emine, en güzel şarkılar şu anda gece vardiyasında çalışan Cemil Avcı'ya gelsin diyor. Marmaris'ten Burak'a selam gönderelim. Bu arada Instagram hesabından da mesajlarımız oldukça yoğun. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Habib'den gelen bir mesajımız var. Habib de şu anda İran'dan, Tebriz'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. Abdülkadir, Kadirhan abi 14 yaşındayım. Müslüm Gürses hayranıyım. Lütfen benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Gaziantep'ten selam göndermiş. İnşallah şu anda dinliyordur. Oldukça uzun bir zaman öncesinde göndermiş mesajı. Birazdan Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. O şarkımız Abdülkadir'e de armağanımız olsun. Selam gönderelim ona da. Nazmiye Güngör Avcı'dan gelen bir mesajımız var. Bizleri takip eden kralcılarımızdan. Hatice Tuna, seni dinliyorum diyor. Yine Ebru'dan gelen bir mesajımız var. O da selamlarını göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: saatlerimizi bu gece de geliyoruz. Bir beraberliğimizin daha sonuna tüm kralcılarımıza güzel bir gece diliyoruz. Tabii gece mesaisinde olan kralcılarımıza kolaylıklar, yollarda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Dediğim gibi gurbetçilerimiz de Sıla yolunda bizleri dinlemekteler. Onlar da uzun yol kaptanlarımız gibi uzun yolda kulakları bizde olan kralcılarımızdan hem onlara hem uzun yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Gecenin bu saatinde de aman dikkatli olsunlar. Uykusuz yola çıkmasınlar. Mümkünse dinlensinler. Yollarını öyle devam etsinler. Aceleyle sıkıntılı olaylar yaşamaktansa yavaş yavaş sağlıklı bir şekilde trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Trabzon Yomralı sevgili kardeşim Halil şu anda Almanya Münih'te bizleri dinlemekte. O da işleri bitirdim Kadirhan, eve doğru seyir halindeyim, bir taraftan seni dinliyorum bir taraftan da seyir halindeyim diyor. Selam gönderelim, yol açık olsun. Yomra'ya da selam iletmiş Halil, iletmiş olalım Halil Korkmaz'ın selamını. Kocaeli Körfez'den Emine Avcı ben seni dinliyorum, gece mesaisinde çalışan eşime gelsin diyor. Yine Almanya'dan Yeşim'den gelen bir mesajımız var, o da Tokat'taki ailesine selam gönderiyor. Kadirhan abi İstanbul Maltepe'den Aslı Yalçın ben, tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Sevgili Kadir'e selam gönderelim Gaziantep'ten. Murat Makedonya'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Orçun Çakır şu anda Sakarya'dan takip ediyor. Ali İhsan'a selam gönderelim. Ankara'dan Kahraman Kazan'dan gece mesaisinde olan kralcılarımızdan. Özellikle Bollu Hasan abime sıradaki armağan edersen şarkıyı mutlu olurum demiş. Onunla birlikte şu anda çalıştıklarını belirtmişler. Hem onlara hem gece mesaisinde olan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Sağlıkla beraber herkesin gönlünden geçen güzel dileklerinin, güzel dualarının kabul olduğu bir gün olsun hepimiz için. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.